eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: yaparız.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Sen benim şarkılarımsın.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Hayırlı sabahlar, merhabalar. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Güzel bir gün diliyoruz efendim. Bütün dinleyenlerimize iyi bir hafta olması dileğiyle selamlayalım. Tüm dinleyenlerimizi saat 10'a kadar Metropol FM'de birlikteyiz. Radyolarınız en güzel şarkılar sizler için gelmeye devam ediyor.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Selam selam selam. Keyifli bir hafta olsun. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Çalışmakta olanlar tabii ki sizlere de hayırlı işler. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir diye umuyorum. Hava çok güzeldi. Yer yer termometreler 27-28 derecelere kadar yükseldi. Yaz adeta geldi Almanya'ya. Bugün biraz daha kapalı, biraz daha yağmurlu olabilir ama hava biraz daha ılık. Hele de sabah saatlerinde, onu da yine belirtelim. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Radyolarınız açık olsun.

4-1 mağlup oldu. Ve maçtan sonra da Okan Buruk Fenerbahçe maçından sonra şampiyon gibi kutlamalar yapıldı. Şampiyon olmuş gibi kutlamalar yapıldı. Bu da rehavete düşürdü bizi dedi. Ve bitime 2 hafta kala puan farkı 4'e indi. Trendyol Süper Ligi'nde Başakşehir'i Fenerbahçe 3-1 mağlup etti. Samsunspor Galatasaray'ı 4-1 yendi. Sonuçlara baktığımızda Beşiktaş Gaziantep'i deplasmanda 2-0 yendi. Göztepe ile Trabzonspor kendi sahasında 1-1 berabere kaldı ve bitime artık 2 hafta var. Önümüzdeki hafta Galatasaray Antalyaspor'u konuk edecek ki Antalyaspor da düşmemeye oynuyor. Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında olacak. Trabzonspor da Beşiktaş'la İstanbul'da karşı karşıya gelecek Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Bundesliga'ya bakalım. Bundesliga'da da şampiyon zaten belli. Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etmişti. Düşmemeye oynayan takımlardan Union Berlin ve Hamburg kendini kurtardı. Matematiksel olarak ama daha hala Köln'ün, Werder Bremen'in düşme tehlikesi bulunuyor. Çok fazla olmasa da, matematiksel olsa da. Wolfsburg, St. Pauli ve Heidenheim ise düşmemeye oynuyorlar. Bitime Bundesliga'da da 2 hafta kaldı. İkinci Bundesliga'da da özellikle 3 yıllık bir aranın ardından Bundesliga'nın en önemli, en köklü, en çok seveni olan takımlarından birisi. Schalke 1. Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi. Özellikle kaptanları Kenan Karaman'la ve Fenerbahçe'den ayrılıp da Schalke'ye giden Edin Dzeko'nun üstün başarısıyla Schalke tekrardan 1. Bundesliga'ya yükseldi. Tebrik ediyoruz biz de değerli Metropol FM dinleyenleri. Schalke önümüzdeki sezon 1. Bundesliga'da. 6:56 yaptık saatlerimizi. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Radyolarımızda şimdi Melis Kar. Günaydın.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Babette Büchner. Bundeskanzler Friedrich Merz wollte es unbedingt besser machen als die Ampelregierung. Weniger öffentlicher Streit, mehr Entscheidungen. Doch nach gut einem Jahr im Amt scheint dieses Vorhaben zu wackeln.
4: Der Bundeskanzler selbst räumte am Abend wachsenden Unmut ein, auch in den eigenen Reihen. Dabei zeigte er sich zuletzt noch überzeugt, dass die Koalition zu Kompromissen fähig sei, auch wenn es zwischendurch mal wackelt. Jetzt fordert er die SPD aber zu mehr Kompromissbereitschaft auf, besonders mit Blick auf die anstehenden Steuerreformen. Aber auch die Reform der Rente steht noch auf dem Plan und die Folgen des Iran-Kriegs sind in Deutschland weiterhin spürbar. Es scheint also nicht ruhiger zu werden für die Regierung. Deswegen kommen teilweise schon Zweifel auf, wie lange diese überhaupt noch bestehen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
3: Die USA wollen heute eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormuz feststecken. Der Iran warnte die USA vor Aktionen in der strategisch wichtigen Meerenge und verbat sich jede Einmischung.
5: Die Blockade der Straße von Hormuz ist einer der zentralen Streitpunkte zwischen Washington und Teheran. Wie genau die Initiative unter dem Namen Projekt Freiheit ablaufen soll, ist nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump drohte auf seiner Plattform Truth Social aber, mit aller Härte vorzugehen, sollte die Aktion behindert oder gestört werden. Laut Trump hätten Länder aus der ganzen Welt die USA um Hilfe gebeten, ihre Schiffe zu befreien. Mindestens 75 Öltanker sitzen in der Meerenge fest, die der Iran seit Kriegsbeginn kontrolliert. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
3: Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland sinkt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will trotzdem an den Grenzkontrollen festhalten. Es gebe an der Grenze nach wie vor Zurückweisungen, sagte Dobrindt am Abend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Erst wenn das Migrationssystem in Europa funktioniere, könnten die Grenzkontrollen zurückgefahren werden. Und zum Sport. In den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga haben Gladbach und Mainz den Klassenerhalt klargemacht. Gladbach gewann zu Hause 1:0 gegen Dortmund, Mainz 2:1 beim FC St. Pauli. Freiburg und Wolfsburg trennten sich am Abend 1:1 unentschieden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelere bakıyoruz. Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Gaziantep'te ise fırtına kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. Bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Yetkililer ani bastıran yağmur, dolu ve hortum nedeniyle dikkat çağrısı yaptı. Uşak-İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Karşı şeride geçen bir tırın neden olduğu kazada bir yolcu otobüsü dahil 7 araç birbirine girdi. Hayatını kaybedenler arasında aynı aileden anne, baba ve 2 çocuk da bulunuyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara'da ayrı bir kazada ise 8 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere yönelik operasyonların ardından yeni bir yol haritası kapsamında sahaya iniyor. Parti bugün itibariyle 81 ilde saha çalışmalarına başlıyor. Ankara'da ise 25 ilçede 25 ayrı ekip görev yapacak. Çalışmalara milletvekilleri, parti yöneticileri ve teşkilatlar katılacak. Hükümet kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının ana başlığı Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki süreç ve bölgedeki ateşkes çabaları değerlendirilecek. Ayrıca ekonomi programı, enerji fiyatları ve enflasyonla mücadele de gündemde. İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak teknik arıza sebebiyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Madrid'den Erivan'a giden uçakta yaşanan sorunun ciddi olmadığı açıklandı. Sanchez'in geceyi Ankara'da geçirdiği ve sabah saatlerinde yolculuğuna devam ettiği belirtiliyor. Vakıfbank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. İstanbul'daki finalde Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Vakıfbank Avrupa'da 7. kez kupaya uzandı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
7: Yeni haftayla birlikte Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde gün içerisinde sıcaklıkların 22 derece olması bekleniyor. Kapalı bir havada zaman zaman bölgesel yağışlı bir havada Bielefeld ve çevre bölgelerinde sıcaklıkların 20, akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Sezen Aksu, Aşk Dansı. Günaydın efendim, herkese merhabalar. Metropol FM burası, radyolarınıza. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik. İkinci saatiyle karşınızdayız. Günaydın. Nasıl geçti hafta sonu?
1: Hafta sonu iyiydi, çalıştık. Ya daha doğrusu radyodaydım. Ama onun haricinde...
0: Nefis bir hava vardı.
1: Çok iyiydi.
0: Radyodaydım, bu rengi nasıl aldın diyecektim ben de, tamam.
1: Pislikten o.
0: Hafta sonu.
1: Yıkanmadım.
0: Şey, lavabomuz var içeride eğer haberin yoksa. Abi 3 günde 5 gün nasıl çalıştın?
1: Bilmiyorum sana ama hava çok iyiydi, evet. Hafta sonu. Dışarıdaydık yani, bir türlü eve gelmek nasip olmadı diyeceğim.
0: 1 Mayıs kutlamaları Berlin'de çok coşkulu geçti. Çok yoğun geçti. Hava da çok iyiydi. Birçok yerde konser falan vardı.
1: Kazansız belasız geçti bir de bu sefer.
0: Sakin geçti. O anlamda cumartesi de güzel bir hava vardı. Tüm yayın bölgelerimizde dün de müthiş bir hava vardı.
1: Aynen öyle.
0: Ama bugün itibariyle tırt. Havalar bayağı bir şey. Serinliyor. Hem serinliyor hem yarın yoğun bir yağmur var. Birçok bölgede. Termometrelerde mesela dün kaç, 27-28 vardır abi.
1: 29'a kadar ben gördüm.
0: Evet. Bugün en fazla 22-23, yarın 20'nin altında ve böyle devam edecek. Hani bu hafta sonu gördüğümüz havayı bir daha zor göreceğiz.
1: Yani çok şımardık herhalde.
0: Bu ayın sonuna kadar yok, biliyor musun? Hani böyle 26-25 hayal yani, belki 6. ayda. Şimdiki tahminlere göre. Tabii tahminler değişebiliyor günden güne. Ama yarın çok yağmurlu bir hava bekleniyor. Bugün de özellikle Almanya'nın batısında ve doğusunda yağmur geçişleri de olabilir. Ona göre bizden söylemesi. Bize ulaşabilirsiniz. 030
1: 217 970 71.
0: Guten Morgen.

0: Motive ve Hadise, Labirent. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Osman arkadaşımız yazmış, diyor ki abi diyor Türkiye'den geldik diyor. Hafta sonu diyor Türkiye kısa bir süreliğine Türkiye'ye gitmiştik. Hafta sonu geldik, Türkiye'de böyle sıcak yok ya diyor. Ben de baktım ona. Gerçekten de mesela Antalya'da, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da kesinlikle böyle bir sıcak yoktu. İzmir'de 20-21 derece, yer yer yağmur. Antalya 21-22. Hafta sonuna doğru mesela Antalya'ya gitmeyi planlayanlar hafta sonuna doğru birazcık bir ısınacak 24-25'e kadar. İstanbul 17-18, zaman zaman yağmurlu. Ve bak inanmayacaksın. Afyon Ege mi sayılıyor, değil mi?
1: Ege, evet aslında.
0: Ege, Kütahya, Afyon. İnanır mısın? Ne var biliyor musun?
1: Ne var?
0: Kar yağışı var. Vallahi billahi bak. İnanmadım, baktım bak, dün televizyonda denk geldi. 4-5 derece bugün. Evet, Türkiye 4-5 derece. Ve internette de baktık şimdi Hakan'la. Kar yağışı var. Yağmur, karlı karışık yağmura dönüşmüş. Yollarda problem yaşanıyor şeyde, Afyon'da. İnanılır gibi değil. Hani dolayısıyla Almanya'da sıcaklardan bunalanlar, serinleyeyim diyorsanız Afyon'a gidebilirsiniz arkadaşlar kayak tatiline. Soğuk havada da ekmek arasında Afyon sucuğu. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Demet Akalın Nebil C5. Beni unutma. Yükseklerde saatlerimiz 7.30. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Herkese kolaylıklar diliyoruz.
1: Benzin ucuzladı. Gördün mü?
0: Evet. Akaryakıt vergisi 1 Mayıs tarihi itibariyle indirildi. Yürürlüğe girdi bu. Benzin de çok belirgin bir şekilde dizel de ucuzladı ama öyle bilmiyorum.
1: Ben görmedim. Yani sen gördüysen.
0: Ben gördüm.
1: Vallahi ben görmedim.
0: Sen nasıl göreceksin? Sen bütün hafta sonu çalıştın zaten. Sen işten çıktığında her yer kapalı oluyor. Yo, hayır, harbiden ucuzladı. Gelirken görmedin, bakmadın mı? Ha? Zenginin hali bu oluyor işte.
1: Zengin,
0: abi.
1: Evet.
0: Hani fiyatlara bakmıyorsun, ilgilenmiyorsun.
1: Bitcoin fiyat.
0: Evet, ilgilenmiyorsun. O das ist Tarnung. Das ist Dings. Der Wolf im Schafspelz. Der Reiche mit dem Golf. Yok, ucuzladı ama hani öyle, bak ben gelirken gördüm, bak benzin 2 euronun altına düştü, benzin 10, dizel de 2 euroya kadar düştü hafta sonu. Bugün bir tık daha pahalı olabilir ama o 17 centlik düşüş olmadı değil mi?
1: Das haben wir gar nicht gespürt.
0: Evet, hani görmemiştim. Hani görmemiştim.
1: Ben hissetmedim dedim. Yine görmedim.
0: Tamam. O beklenen o 17 centlik indirim olmadı. Neden? Bunu zaten uzmanlar da diyordu. Bu hemen pompa fiyatına yansıtılmayacak diye. Çünkü niye? Pahalıya alınan benzin ilk önce tüketilecek. Ondan sonra işte o indirimli benzin satışa sunulacak deniliyor. Bahaneye bak. Ucuza alıp pahalıya satıyordun ama. Ucuza alıp pahalıya satarken iyiydi ama. Hadi şimdi pahalıya alın, ucuza ver. Ne olacak yani? Batar mısın? Onlar da biliyor. Bazıları hiç Hakan gibi benzin fiyatlarına bakmıyor ki diyorlar işte. Piyasayı sen ve senin gibiler, sizler batırıyorsunuz.
1: Aynen abi. Öyle.
0: Fark etmeden ağzımıza ediyorsunuz, haberiniz yok.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Simge, Metropol FM'de. Sen ağla. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Şeye bakalım ya bir de. İran-Amerika. Son durum ne? Buna bakalım bir. 1 Mayıs tatil araya girdi. Son gelişmeleri bir gözden geçirelim. Son durum ne?
1: Şimdi Donald Trump diyor ki Hürmüz Boğazı'na mahsur kalan gemileri artık kurtarma vakti geldi diyor.
0: Orada ticaret gemileri var.
1: Evet.
0: Bu savaşla ilgisi olmayan ülkelerin gemileri.
1: Onların mutlaka şeyi vermemiz lazım. Serbest bırakmamız lazım diyor. İran'da diyor ki yoksa yine kaba kuvvet kullanacağız falan. İran'da diyor ki bu da diyor ateşkesin ihlali olur diyor. Eğer böyle bir durum olursa o zaman suç işlemiş olursunuz diyor.
0: Bu sabah bununla ilgili bir operasyon başlatacağız dedi Donald Trump.
1: Hı-hı.
0: Bu sabah derken Amerika'nın sabahı mı Avrupa'nın sabahı mı ama onu söylemedi.
1: Onu söyleyemiyorlar bir türlü.
0: Evet. Ticaret gemilerinin serbest bir şekilde geçmesi için bu boğazı. Onunla ilgili bir çalışması olacakmış Amerika'nın. Öte yandan İran'ın bir teklifi olmuş Amerika'ya.
1: Evet.
0: Pakistan aracılığıyla boğazı açarız diyor. Ama diyor bizim diyor nükleer faaliyetlerimiz için bize alan verin diyor. Alan bırakın. Serbest bırakın bizi diyor. Amerika buna daha henüz bir cevap vermedi.
1: Bir de yaptırımlar var. Onları da kaldırın diyor.
0: O çok önemli. Hı-hı. Çok önemli. Trump diyor ki bu son günlerde hani o ablukayı aldı ya boğazı.
1: Hı-hı.
0: Bunun İran'a, o ablukanın İran'a 5 milyar dolar zararı olmuş. Öyle diyor Amerikan devlet başkanı. Başka neler var? Tabii Almanya'dan Amerikan askerlerinin çekilmesi konusu. Buna birazdan bakacağız hep beraber. Ama önce ne edelim? Pow! Sevemedim kara gözlüm. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Bengü saat 3 diyor ama saatlerimiz 3 değil. 7.46 buçuk. Buçuğu da var. Güzel bir sabah diliyoruz efendim. Herkese merhaba.
1: Günaydınlar.
0: Ne diyorduk abi? Neyden bahsediyorduk biz? Neyden bahsediyorduk?
1: Askerlerden.
0: Amerika, Almanya'da bulunan bazı askerlerini geri çekiyor. Neden, niye? Mers geçen de bir okulda bir toplantıya katıldı. İşte öğrencilerle görüştü falan. Orada bir şey yaptılar. Bir sempozyum yapıldı. Ve kendisine bu savaş sorusu soruldu. İran-Amerika savaşı. Ve Mert şöyle bir, onun şöyle bir oturuşu var. Bak böyle sana göstereyim. Şöyle bir geriye doğru yaslanması var. Ondan sonra sağ eli böyle yüzüne girmiyor. Ondan sonra böyle kendinden çok emin bir şekilde. Bizim o ne arrogante at. Hani ben her şeyi çok iyi biliyorum. Diye böyle o su dizi ruhige at. Dedi ki ya, wenn du da reingehst, da musst du auch natürlich raus. Und USA hat da keine Strategie. Nee, das geht nicht. Also Iran hat die Amerika total demütigt diyor. Şey diyor, küçük düşürdü diyor. Amerika, İran Amerika'yı küçük düşürdü diyor. Ve bu da tabii ki hemen şeyin kulağına fısıldanıyor, Trump'ın. O da hemen fuck you falan demiş midir acaba? İçinden demiş midir?
1: Yok, ben o dışından da diyor. O hiç çekinmiyor.
0: Ve hani o kadar sinirlenmiş ki hemen zaten sosyal medya diyor. Hemen diyor bana diyor telefonumu getirin. Hemen birisi buyurun
1: mazlumu sayın baş. Getirin.
0: Evet, mazlumu. Kesin öyledir ha. Bring my phone please. Please yok tabii. Hemen telefonla getiriyorlar. O da sosyal medya hesabından yazıyor böyle. Kesin şöyle bak. Yazmıştır. Böyle hani sinirlendiği zaman bir bin tane harfe basarsın ya böyle. Evet. Yazmıştır, silmiştir. Yazmıştır, silmiştir. Ondan sonra demiştir ki Mert, hani şunu yazmış. Mert ne dediğini, ne konuştuğunu bilmiyor. Almanya'nın durumu zaten tırnak içinde çok kötü, berbat bir durumda. Ve bunun sorumlusu da zaten Mert diye bir paylaşımı oldu Trump'ın. Ve sonrasında dedi ki biz dedi Almanya'da bulunan askerlerimizi çekelim de sen gör dedi. 5000 askeri çekiyor şimdi Amerika. Almanya'da. Bu dün Mert'e soruldu yine. Dedi ki zaten dedi ondan önceki devlet başkanı öyle bir karar almıştı. Biden böyle bir karar almıştı dedi. Hani das hat jetzt nicht damit zu tun, dass sie sowas gesagt habe diyor. Ama zamanlama hani oraya denk gelmesi.
1: Ya Trump da şey yani alınmış bir karar und der tut so als ob das sein Idee ist.
0: Aber er hätte es ja nicht machen müssen.
1: Ja.
0: Hani erteleyebilirdi. Tam şu ana denk getirmesi tabii das hat schon eine Signalwirkung. Mert bunu çok relative ediyor. 5000 askeri geri çekiyor. Almanya'da. Ama toplamda ne kadar askeri var biliyor musun Amerika'nın Almanya'da?
1: Hayır.
0: 86 bin. Nerede özellikle? Şeyde. Rammstein'da ve Stuttgart bölgesinde değerli Metropol FM dinleyenleri ve bu askerlerin 5000'ini Amerika askerine geri dön demiş. Bunlar da geri dönüyor. Herhangi bir saldırı olursa falan filan şimdi bunlar tartışılıyor. Ne yapacağız? Almanya bu asker açığını doldurabilir mi? Doldursa sorun yok ama dolduramıyor bir türlü. Asker bulamıyor Almanya. Sıkıntı o. Asker yaşına gelmiş olanlar şey yapıyor. Tırnaklarını oje yapıyorlar. Onlara da bir geri dön dememiz lazım aslında.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Çay Şekeri programı devam ediyor ve ne dedik? Amerika Almanya'dan bazı askerlerini geri çekiyor dedik. O zaman dinleyicimize bir soru soralım mı? Biraz beyin jimnastiği yapalım mı?
4: Hadi bakalım.
3: Siz neyi geri çekerdiniz diye soralım. Amerika askerini geri çekiyor. Sen neyini geri çekiyorsun canım dinleyicim? Esprik. Fantastik cevaplarınızı bekliyoruz. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız
4: 030-217-970-71.
3: Güzel bir sabah olsun. Günaydın.
4: Morgan.

0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
1: Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe.
0: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM. Almanya ve dünya haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Die schwarz-rote Koalition steckt zum Jahrestag der Kanzlerwahl im Stimmungstief, in Umfragen und auch intern. Am Abend räumte Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska ein, dass die Unzufriedenheit auch in den eigenen Reihen wächst.
3: Es gibt in der CDU einen größer werdenden Unmut, auch in der CSU, über Kompromisse, die wir miteinander machen. In dieser Koalition muss die Union vorkommen. Und wir müssen auch Dinge hinbekommen, die unsere Handschrift tragen.
2: Merz forderte die SPD zu mehr Kompromissen auf. Zugleich bekannte er sich zur weiteren Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner. Die USA wollen ab heute Schiffen helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormuz feststecken. Länder aus der ganzen Welt hätten die USA darum gebeten, ihnen dabei zu helfen, ihre Schiffe zu befreien, schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Der Iran warnte umgehend vor Aktionen in der Meerenge. Am Abend meldete die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt erneut Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormuz. Auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Atlantik sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 3 Menschen wahrscheinlich nach einer Infektion mit dem Hunter-Virus gestorben. Bislang wurde einer der Fälle auf dem Schiff in einem Labor nachgewiesen. Die restlichen Infektionen gelten als Verdachtsfälle. 3 weitere Personen werden in Südafrika intensivmedizinisch betreut, teilte die WHO auf der Plattform X mit. Das Virus wird durch Nagetierkot übertragen, in seltenen Fällen auch von Mensch zu Mensch. Und zum Sport. Wolfsburg hat mit einem Unentschieden am Abend die direkten Abstiegsplätze der Fußball-Bundesliga verlassen. Beim SC Freiburg holte Wolfsburg ein 1:1.
4: Damit klettert der VfL auf Relegationsplatz 16. Der SC klettert auf Rang 7, der die Chance auf die Conference League bietet. Zuvor machte Gladbach mit einem 1:0 gegen Dortmund den Klassenerhalt vorzeitig perfekt. Gleiches gilt für Mainz nach einem 2:1 auf St. Pauli. Die Hanseaten sind jetzt als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz. Aus München Fabian Schaffer.
2: Von der Couch aus konnte sich Union Berlin freuen. Die Mannschaft kann durch die Ergebnisse jetzt nicht mehr auf einen der letzten 3 Plätze abrutschen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, hükümet kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun bir gündemle toplanıyor. Neler var gündem maddeleri arasında?
6: Evet Taner, senin de söylediğin gibi gündem yoğun. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim ve terörsüz Türkiye süreciyle beraber ekonomi olacak. Böyle bir beklenti var. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının da konuşulması planlanıyor. Aynı zamanda bayram için görüşme yapılacak. Arife salı gününe denk geldiği için belki de bayram tatili 9 güne uzatılacak.
5: Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere yönelik operasyonların ardından yeni bir yol haritası kapsamında sahaya iniyor. Neler var CHP'nin planında?
6: Evet, Özgür Özel zaten bugünden itibaren, yani bu tarihi vermişti, 4 Mayıs'tan itibaren sahaya ineceklerini ve tüm örgütlerle beraber, CHP'li örgütlerle beraber sahada olacaklarını söylemişti ve bir seçim startı veriyordu. İşte o seçim startını bugün itibariyle veriyor CHP. Dün de Karabük'te bir mitingi vardı CHP'nin. Özgür Özel işsizlikte, yoksullukta, enflasyonda, faizde Avrupa birincisiyiz. Bu artık beceriksizlik değil, kötü niyettir diyerek sandık istedi.
5: Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli fırtına etkili oldu. Hayatı olumsuz etkiledi. Can kaybı da var. Bu gelişmeyi alalım.
6: Evet Taner, bir türlü bahar gelmedi Türkiye'ye. Şu anda Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava devam ediyor. Rüzgar, fırtına devam ediyor. Gaziantep ve Şanlıurfa'da da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi. Bazı binaların çatıları uçtu. Hatta sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. İki ilde, bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
5: Uşak-İzmir karayolunda bir zincirleme kaza meydana geldi. Can kayıpları var. Bu habere bakalım Güçlü.
6: Taner, bu kazanın sebebi karşı şeride geçen bir tır. Bunun sebep olduğu bir zincirleme kaza ve burada bir aile, Özdüer ailesi 4 kişi hayatını kaybetti ve dolayısıyla bir aile yok oldu. Malatya'da da bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü şarampole devrildi. Burada da 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
5: Vakıfbank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Güçlü, bu başarılı sonuçla Vakıfbank yine zirvede kaldı. Bu final maçını da alalım.
6: Evet, buradaki tabii final maçı aslında iki Türk takımının final maçıydı. Bir Türk derbisiydi. Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Vakıfbank oldu ve dolayısıyla bir kez daha şampiyonluğu elde etmiş oldu.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
7: Ile birlikte Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde gün içerisinde sıcaklıkların 22 derece olması bekleniyor. Kapalı bir havada, zaman zaman bölgesel yağışlı bir havada Bielefeld ve çevre bölgelerinde sıcaklıkların 20, akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego parçası. Hayırlı sabahlarınız olsun. Günaydın efendim herkese.
1: Günaydınlar.
0: Güzel bir sabah diliyoruz. Abi ne yaptın? Al çok mu sevdiniz şeyi oturağı, sandalyeyi? Ne diyorlar ona? Sandalye mi? Oturak mı? Koltuk mu diyorlar?
2: Hoka.
0: Ne diyorlar?
2: Hoka. Hoka. Çok tabure diyorlar.
0: Çok seviyorsan eve götür abi.
1: Yağlamamız gerekiyor. Ha?
0: Evde yağlarsın artık. Abi mikrofona geçtiğin zaman hani senden başka her taraftan ses geliyor ya. Ya telefondan, ya mikrofondan, ya oturağından. Allah'ım yarabbim. Günlerden pazartesi. Kolay bir gün diliyoruz efendim. İyi bir hafta olsun. Bu hafta tabii özellikle benzin fiyatları geriye bıraktığımız günlerden beri gündemdeydi. Benzin fiyatları bir tık düştü. Değil mi?
1: Yani düştü de ben hissetmedim onu pek.
0: Niye gitmedi mi benzin istasyonu?
1: Yok gitmedim.
0: Gidince hissedersin. Ama 12'de gitme. 12'de gitme. Sen de öyle yapıyor musun? Aa bu saatte benzin atılmaz.
1: Yok ben de ne zaman bitiyorsa o zaman gidiyorum.
0: Harbiden gidiyor musun? Ben gitmiyorum. Bak bilinçli bir şekilde diyorum ki 12'den önce attın atmadın tamam bu iş yarına kalır. Çünkü çok fena şekilde zamlıyorlar abi saat 12'de fiyatları ya. 15-20 sen birden çakıyorlar.
1: Bizde ya ne derler battı balık yan gider gibi. Tamam. Ben hiç artık ne varsa alıyorum artık Serdar yani.
0: Abi bir gün gitmez o balık ben sana söyleyeyim. Bu kafayla gidersen o balık bir gün yan kalır söyleyeyim sana. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.

0: Sakiler ve kış güneşi. Evet, dinleyicimize bir soru sorduk. Amerika, Almanya'da bulunan askerlerinden bazılarını 5000'ini geri çekiyormuş. Biz de dinleyicimize sorduk. Sen neyi geri çekiyorsun, neyi geri çekerdin? Çok güzel, çok enteresan. Keyifli mesajlar geldi. Onlara bakacağız birazdan.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Neden fırsat? 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Comagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 eurodan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Comagene.de.
1: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası. Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi. Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
5: Pop ritmi, pop melodisi. Hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

0: aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Rina, rina, rina. İşte mesajlarınız geldi. Rina, rina, rina. Dinleyenlerimizin sormuş olduğumuz soruya cevapları. Ne sormuştuk dinleyicimize?
3: Siz olsaydınız neyi geri çekerdiniz?
2: Amerika askerlerini geri çekiyor. Sen neyini geri çekerdin kardeşim?
4: Oku kardeşim. Özenme bana. Sırtını devlete.
2: Okuyoruz mesajları. Kimler neler göndermiş? 0 30 217 970 71 0 30 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Buyurun.
3: Kimler göndermiş? Evet, bir dinleyicimiz bakayım bir saniye hemen söyleyeyim. Funda Meryem diyor ki "Ich ziehe unseren Döner zurück" diyor.
2: Başka kimle göndermiş?
3: Ondan sonra bakayım, Finansam çalışanlarını geri çekerdim diyor Sümer II. Ondan sonra bir diğer dinleyicimize Fener'in attığı golleri geri çekerdim. Şampiyonluğu ilan ederdik. Samsun hangi gollerini çekeceğiz? Adamlar bize 4 attı diyor.
2: Şöyle yapalım. Samsun'un attığı golleri sırf geri çekelim. Hafta sonu neydi be? 4 tane attı Samsun. Galatasaray'a ve Galatasaray şampiyonluk kutlamaları geri çekildi. Rahmi Şen Gelsenkirchen'den. Almanya'dan geri döneri geri çekerdim. Köln'den Şenol. Pazartesi sendromunu geri çekerdi. Bir tane işçiye zam yaptım demiş bir işveren. Zammı yapana kadar iyi çalışıyordu. Zammı yaptım, adam işi bozdu. Zammı geri çekmek istiyorum. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Karnımı geri çekerdi. Başka kimler? Niye geri çekerdiniz? Finansam'da ödediğim vergileri geri çekerdim. Ayşe Han. Finansam'dan bağımsız mesajlar bekliyoruz arkadaşlar. O hepimizin ortak derdi. Daha fantastik, daha yaratıcı. Lütfen ama lütfen. Aa lütfen.

0: Erol Evgin, Aşkın Nur Yengi, radyolarımızda Söyle Canım şarkısı. Günaydın herkese, merhabalar. Evet, dinleyicimize sorduk. Neyi geri çekerdin? Amerika, Almanya'dan 5000 askerini geri çekeceğini duyurdu. Trump bayağı bir bozulmuş. Mert'se büyük bir ihtimalle bıyık altından şunu salladı Trump. Tabii biz duymadık ama Mert'se şunu demiştir kesin.
1: Ben sana anlatırım ben.
0: Biz de sorduk. Siz neyi geri çekerdiniz? Kimle göndermiş?
2: Evet, Naim Süer Berlin'den şınav çekerdim diyor.
0: Bakayım bir Naim Bey'in fotoğrafına. Bakayım. Naim abi seni bu saatten sonra şınav kurtarmaz. Kimle göndermiş başka? Metropol FM'de Metropol FM'e gönderdiğim mesajların Metropol FM'e gönderdiğim mesajlar okumayınca onları geri çekerdim. Bazı insanlara verdiğim sınırsız krediyi geri çekerdim. Pompacı Feridun. GİT'e ödediklerimi geri çekerdim. Bünyamin Falcı. Verdiğim borçları geri çekerdim diyor. Leyla Hanım yazmış. Herife verdiğim evet'i geri çekerdim.
2: Herif de çok güzel yalnız. Herif. Çok iyi.
0: Diğer bir dinleyicimiz diyor ki Mert'e verdiğim oyu geri çekerdim. Aha bilseydik falan. Sen neyi geri çekerdin Hakan?
2: Ya sen neyi geri çekerdin? Benim hafta sonu aracı çektiler biliyor musun Serdar? Ben bilseydim arabayı başka yere çekerdim.
0: Sen zahmet etme başkası çekmiş bile. Kaç euro biliyor musun?
2: Allah 250 mi 300 mü?
0: İnşallah kurtulursun 250 ile. Yürü! Burası Metropol FM. Ben Serdar.
2: Ben DJ Hakan.
0: Bu da Ajda Pekkan.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Overath, MKP'de düzenlenen bankamatik soygunu büyük bir faciaya yol açıyordu. Kimliği belirsiz saldırganlar bir banka şubesindeki ATM'yi patlattı. Patlamanın etkisiyle binada yangın çıkarken üst katta oturanlar itfaiye tarafından son anda tahliye edildi. Çevre dükkanların camlarının tuzla buz olduğu olay sonrası maskeli 3 zanlı siyah bir araçla kayıplara karıştı. Polis helikopter destekli operasyona rağmen zanlıların izine henüz rastlayamadı. Aachen'da 2,5 yıl süren restorasyonun ardından Hangevaya açık havuzu nihayet açıldı. Yaklaşık 7 milyon euroya mal olan tesis, güneş panelleri, modern soyunma odaları ve yenilenen mimarisiyle tam not aldı. Havuzun ilk test yüzücüsü belediye başkanı Michael Simons oldu. Açılış şerefine bu hafta sonu giriş ücreti sembolik olarak 1 euro olarak belirlendi. Aachen ile Düren arasındaki Eschweiler'deki Blaustein Gölü kıyısındaki yükselen alevler bölge sakinlerini korkuttu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri büyük bir yangın yerinde romantik bir sürprizle karşılaştı. Genç bir adamın meşaleler eşliğinde kız arkadaşına evlenme teklif ettiği anlaşıldı. İtfaiye sözcüsü aslında izinsiz ateş yakmanın yasak olduğunu ancak bu özel ana tanıklık ettikten sonra genç çiftin mutluluğu için ceza kesmediklerini belirtti. Enerve'de polis yeni bir nükleer atık sevkiyatı nedeniyle teyakkuzda. 2 hafta önceki sevkiyatın ardından salı günü Jülich Araştırma Merkezi'nden Ahaus'taki depolama tesisine yeni bir sevkiyat yapılması bekleniyor. Polis sendikası art arda gelen bu görevlerin personel üzerinde aşırı yük oluşturduğunu ve fazla mesailerin sürdürülemez olduğunu savunuyor. Çevreci gruplarsa güzergah üzerinde protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor. Enerve hükümetinin geçtiğimiz Aralık ayında düzenlediği Noel konserinin faturası FDP'nin sert tepkisine neden oldu. Toplam 128 bin euroluk harcamayı israf olarak nitelendiren FDP'li bütçe uzmanı Ralf Witzel, rekor borçların olduğu bir dönemde bu lüksün kabul edilemez olduğunu savundu. Enerve Başbakanlığı ise masrafların %80'inin sanatsal programa gittiğini ve maliyetin geçmiş yıllarla benzeyen seviyede olduğunu belirterek harcamayı savundu. Bavyera eyaletine bağlı Memmingen'de DİTİB'e bağlı bir camiye İslamofobik saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler cami duvarına hayvan kanı dolu balonlar fırlattı ve giriş kapısındaki hilalin üzerine bir domuz kafası sapladı. Devlet güvenlik birimi olayla ilgili soruşturma başlatırken belediye başkanı Jan Rottenbacher saldırıyı tarif edilemez bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Cami yönetimi ise saldırının birliktelik değerlerine yapıldığını ancak korkmayacaklarını açıkladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Kapı Kızı ve Sinek Valisi Teoman ve Buray. Günaydın efendim. Herkese merhabalar.
1: Guten Morgen. Good morning.
0: Dinleyicimize bir soru sorduk. Hadi beyin jimnastiği devam ediyor. Yeni gün, yeni hafta. Kolaylıklar diliyoruz. Geriye bıraktığımız haftadan daha iyi bir hafta olsun. Ve arkadaşlar, Mayıs ayı ya. Mayıs ayı geldi be.
1: Ayıp yani değil mi?
0: He?
1: Ayıp diyorum.
0: Niye ayıp?
1: Havalar soğuyacak ya yine.
0: Yok, onu demiyorum. Şeyi demek istiyorum. Ben Mayıs ayını çok seviyorum. En sevdiğim ay Mayıs ayı.
1: Ben de seviyorum.
0: He?
1: Ben de çok seviyorum.
0: Hayret, sen niye seviyorsun?
1: Oğlumun doğum günü var.
0: Aa, ne güzel. Tabii benim sevmemin sebebi?
1: Biliyorum.
0: Ne?
1: Mayıslar bizimdir. Sloganı mı?
0: Aa, siz ezberlemişsiniz. Yok, o değil aslında. O değil aslında. Hani yazın başı. Koca yaz önünde. Tamam mı? Bunun Haziran'ı var, Temmuz'u var, Ağustos'u var. Hani koca yaz önünde mesela... Ağustos artık şey, film bitti. Mayıs film başlıyor. Onun için Mayıs'ı çok seviyorum. İnşallah güzel bir yaz olur hepimiz için. Bir de Dünya Futbol Şampiyonası başlıyor önümüzdeki ay. Yarın da yastık yorgan vereyim abi.
1: Yo, iyiyim ben böyle, sağ ol.
0: Esnerken ağzını kapat, şey mikrofonu yutacaksın abi. O kadar büyük müydü abi senin
1: ya,
0: ağzın ya?
1: Sorma, sorma. Bende bir çene var Serdar. Of, daha bilmediğim ne hünerlerim var bilse.
0: Bu kadar yeterli.
1: Evet.
0: Dünya Futbol Şampiyonası başlıyor önümüzdeki ay. Ve yarın da Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşları var abi.
1: Yarın Arsenal'la
0: Atletico Madrid
1: oynayacaklar. Çarşamba günü de Bayern Münih'le PSG.
0: Abi ne maç
1: çok
0: olacak,
1: güzel olacak
0: ya.
1: O.
0: Vallahi.
1: Almanya'da oynanacak. Bayern'de.
0: Avrupa Şampiyonası finali gibi acayip bir maç olacak o. Hani ilk maç 5-4 bitti. Abi 90 dakika daha oynasalardı o gün, inan bana en az bir 9 gol daha atarlardı onlar, biliyor musun?
1: Çok iyi bir maçtı.
0: Bakalım yarın nasıl olacak? Bak pardon, öbür gün nasıl olacak? Yarın Arsenal Atletico, bak kimse o maçı merak etmiyor.
1: Hiç.
0: Ama Paris deplasmanda Bayern'de, Münih'te oynayacak. Finalde bu yıl nerede? In München ya. Münih tabii finale kalıp kendi sahasında final oynamak istiyor. Bakalım ne olacak. Yarın ilk önce Arsenal Atletico, ondan sonra Bayern gegen PSG. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
2: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
3: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Juvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimde. Mira Juvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Kern Porsche'da.
4: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
5: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, Werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
6: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: Müziğimizi takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Günaydın. Merhabalar. Herkese selamlar.
4: Günaydınlar.
3: Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın zor günü. Zorluğu ortadan beraber kaldırıyoruz. Dinleyenlerimizin bir bölümü şey yazmışlar. Sen arabayı çekmişler ya.
4: Evet.
3: Dün mü?
4: Dündü.
3: Nereye çekmişler abi? Söyle bakalım.
4: Serdar, yani arada bak ben sana söyleyeyim. Çok yani şey yapmıyorum. Aşağı yukarı 10 metre.
3: Evet.
4: Bir yerde almışlar, 10 metre yan tarafa koymuşlar. Bakar mısın?
3: O ne biliyor musun?
4: Hı-hı.
3: Hani o adamın canını daha çok yakıyor. Biraz daha uzağa götürseler için yanmayacak.
4: Evet.
3: Tamam mı?
4: Aynen öyle. Çok komik.
3: Arabayı Berlin'den
4: ama bir de
3: Münih'e çektirseydin bu kadar tutmazdı.
4: Ama herhalde şöyle bir şey var benim. Arabaya doğru ben yürürken arabayı gördüm, arabaya bindim. Sonra dedim benim araba burada değildi ama neredeydi diyorum. Ondan sonra benim babam arabaya bindikten sonra fark ettim arabanın çekildiğini.
3: En güzeli ne biliyor musun? Lan benim arabayı çalmışlar. Sonra diyorsun ki lan senin arabanı kim çalsın? Benim başıma da geldi. Küçük eski bir araba. Aa dedim arabayı çalmışlar. Yok lan dedim kim çalın. Evet. Dinleyicimize sorduk. Neyi geri çekerdiniz diye sorduk dinleyicilerimize. Almanya'dan Amerika askerlerini geri çekiyor. Biz de dinleyicimize sorduk. Sen neyi geri çekerdin? Kimle göndermiş? Bakıyoruz hep beraber.
4: Evet, Gelsenkirchen'den Rahmi Şen diyor ki Amerikan askerlerinin Almanya'dan giderken videosunu çekerdim.
3: Onur, tır şoförüyüm. 3 kuruşluk değere sahip insanlara verdiğim 5 kuruşun 2 kuruşunu geri çekerdim. Oo. Sabah sabah bu kadar matematik yaptırma bize kardeşim. Kölden Şenol. Wi-Fi şifremi geri çekerdim. Herkes kullanıyor, kimse dank edemiyor. Ünal, geçmişe dönebilsem nikahta imzamı geri çekerdim. Ünal, umarım gerçekten de ismin Ünal değildir. Yenge sonra seni var ya tavayla döver, sonra dersin ki keşke mesajı geri çekseydim. Başka kimlerden neler var? Ömrümüzden geçen günleri geri çekerdim. Berlin'den Erhan Ergürsel. Necip yazmış, sana yolladığım mesajları geri çekerdim. Zaten okumuyorsun.
4: Şimdi tamam, bunlar hepsi iyiydi. Sen neyi çekerdin Serdar?
3: Ben ya az önce Şampiyonlar Ligi finali Münih'te dedim ya, onu geri çekerdim. Final çünkü Macaristan'dayım. 30 Mayıs'ta Macaristan'da Puşkas Arena'dayım. Ama olsun, Bayern için fark etmiyor. Bayern finale kalırsa Bayern için her yer zaten Münih. Günaydın.
4: Günaydınlar.

0: konutların çatıları uçtu. Hatta sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. İki ilde bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
1: Uşak-İzmir karayolunda bir zincirleme kaza meydana geldi. Can kayıpları var. Bu habere bakalım Güçlü.
0: Taner, bu kazanın sebebi karşı şeride geçen bir tır. Bunun sebep olduğu bir zincirleme kaza ve burada bir aile, Özdüer ailesi 4 kişi hayatını kaybetti ve dolayısıyla bir aile yok oldu. Malatya'da da bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü şarampole devrildi. Burada da 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
1: Vakıfbank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Güçlü, bu başarılı sonuçla Vakıfbank yine zirvede kaldı. Bu final maçını da alalım.
0: Evet, buradaki tabii final maçı aslında iki Türk takımının final maçıydı. Bir Türk derbisiydi. Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Vakıfbank oldu ve dolayısıyla bir kez daha şampiyonluğu elde etmiş oldu.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Ile birlikte Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde gün içerisinde sıcaklıkların 22 derece olması bekleniyor. Kapalı bir havada, zaman zaman bölgesel yağışlı bir havada Bielefeld ve çevre bölgelerinde sıcaklıkların 20, akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor.
3: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları şimdi sizlerle.
4: An itibarıyla gram altın yaklaşık 130 euro 34 cent. Çeyrek altın ise 228 euro 10 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 51 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
3: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Günlük gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
5: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı devam ediyor.
6: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Alo Klevent, Elfida, günaydın.
1: Günaydın.
0: Herkese günaydın.
1: Ladies and gentlemen.
0: Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın zor günü. Zorlu ortadan beraber kaldırıyoruz. Ve şimdi Metropol FM'de. Pratik bilgiler köşemizde bakalım bugün Hakan. Bizim için hangi bilgiyi verecek? Evet, merak ediyoruz. Dinliyoruz.
1: Konumuz kahvaltı.
0: Kahvaltı çok severim.
1: Evet. Kahvaltıda en çok sevdiğin nedir? Yani bu olmazsa, yani olmaz dediğin nedir?
0: Çay, kahvaltı sofrasında. Çay, peynir, zeytin, domates, ekmek, beyaz ekmek.
1: Ekmek önemli değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Ekmeği keser misin?
0: Yoksa aslında bölerim genelde.
1: Bölersin evet. Evinle böyle. Evet. Aynen. Rotaj gibi.
0: Aynen.
1: Şimdi olur ya bir gün. Ekmeği bıçakla kesecek olursan
0: evet.
1: Serdar güzel arkadaşım.
0: Kesin de oluyor tabii ki.
1: Evet.
0: Tost makinesine falan koyacağım zaman.
1: Evet. Oh, şimdi bıçağı alıyorsun.
0: Ama şey oluyor, kesiyorsun, çok kırıntı oluyor ya.
1: Evet, kırıntılı. Şimdi ona bir önlem alabilirsin.
0: Aa.
1: Evet. Taze ekmekleri dağılmadan.
0: Böl.
1: Kesmek istiyorsanız.
0: Evet.
1: Kesmeden önce bıçağı
0: evet.
1: Kaynar suya batırıyorsun.
0: Evet.
1: Sonra kuruluyorsun.
0: Evet, sonra.
1: Oradaki o sıcaklık ekmeğin daha böyle pürüzsüz bir şekilde kesilmesine sebep oluyor.
0: Wow. Bu muydu? Pratik bilgi bu muydu bugün?
1: Doğru.
0: Çok iyi.
1: Doğru.
0: Hayatımı çok kolaylaştırdı. Eyvallah, sağ olasın. Yo, iyi güzel.
1: Olmasaydı da olurdu ha.
0: Ekmeğin kırıntılı olmaması için ne yapıyoruz ekmeği? Şey, bıçağı?
1: Bıçağı kaynar suya sokuyorsunuz, ondan sonra kuruluyorsunuz, ondan sonra hemen ardından ekmeğinizi kesiyorsunuz.
0: Helal olsun be, işte bu be. Teşekkür ediyoruz zaten.
1: Rica ederim efendim, ben sana soracağım, bekle sen.
0: Yürü!
1: Hoppa! Şopi, şopi.
0: Buyu buyu, buyu buyu.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: Son yılların en başarılı iki ismi Sefo ve İrem Derici senden kalanlar. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Günaydınlar. Mesaj var. Bir dinleyicimiz diyor ki senin bu pratik bilginle ilgili ekmek keserken ekmek kırıntı yapmasın diye bıçağınızı sıcak kaynar suya sokun dedin sen.
1: Ondan sonra kurusun dedim.
0: Evet.
1: Sonra kesebilirsiniz.
0: O su bedava ısıtılıyordu değil mi?
1: Ne?
0: O su sanki bedavaya ısıtılıyor. Dinleyicimiz diyor ki fön çeksek olmaz mı diyor. Daha masrafsız olur diyor.
1: Arkadaş kuaför herhalde.
0: Başka kimlerden neler var onlara bakacağız ama. Neler konuşulur Almanya'da bunun dışında?
1: Bukaval.
0: Bukaval. Ha şey diyorsun. Balinayı diyorsun.
1: Balinayı diyorum evet.
0: Evet, ne oldu ona?
1: Kurtarmışlar.
0: Kurtardılar mı?
1: Vallahi billahi kurtarmışlar.
0: Hadi be.
1: Bukaval'ı. Daha doğrusu özgürlüğüne kavuştu ama şu anda da nerede olduğunu bilmiyorlar. Payzenler takmışlar ama kaybetti hayvanı diyorlar şimdi de.
0: İsabet olmuş hayvancağız da yani. Orada Almanya açıklarında bir yere bir saplandı. Oradan bir türlü götürülemedi. Gemiye binip götürdüler. Ve artık haberlerde kurtarıldı deniliyor. Hadi balinayı kurtardılar, sıra bizde nihayet.
1: Allah kurtarsın.
0: Balinadan bizi unuttular vallahi billahi ya.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Overath, Emekkepe'de düzenlenen bankamatik soygunu büyük bir faciaya yol açıyordu. Kimliği belirsiz saldırganlar bir banka şubesindeki ATM'yi patlattı. Patlamanın etkisiyle binada yangın çıkarken üst katta oturanlar itfaiye tarafından son anda tahliye edildi. Çevre dükkanların camlarının tuzla buz olduğu olay sonrası maskeli 3 zanlı siyah bir araçla kayıplara karıştı. Polis helikopter destekli operasyona rağmen zanlıların izine henüz rastlayamadı. Aachen'da 2,5 yıl süren restorasyonun ardından Hangevaya açık havuzu nihayet açıldı. Yaklaşık 7 milyon euroya mal olan tesis, güneş panelleri, modern soyunma odaları ve yenilenen mimarisiyle tam not aldı. Havuzun ilk test yüzücüsü belediye başkanı Michael Simons oldu. Açılış şerefine bu hafta sonu giriş ücreti sembolik olarak 1 euro olarak belirlendi. Aachen ile Düren arasındaki Eschweiler'deki Blaustein Gölü kıyısındaki yükselen alevler bölge sakinlerini korkuttu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri büyük bir yangın yerinde romantik bir sürprizle karşılaştı. Genç bir adamın meşaleler eşliğinde kız arkadaşına evlenme teklif ettiği anlaşıldı. İtfaiye sözcüsü aslında izinsiz ateş yakmanın yasak olduğunu ancak bu özel ana tanıklık ettikten sonra genç çiftin mutluluğu için ceza kesmediklerini belirtti. NRV'de polis yeni bir nükleer atık sevkiyatı nedeniyle teyakkuzda. 2 hafta önceki sevkiyatın ardından salı günü Jülich Araştırma Merkezi'nden Ahaus'taki depolama tesisine yeni bir sevkiyat yapılması bekleniyor. Polis sendikası art arda gelen bu görevlerin personel üzerinde aşırı yük oluşturduğunu ve fazla mesailerin sürdürülemez olduğunu savunuyor. Çevreci gruplarsa güzergah üzerinde protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor. NRV hükümetinin geçtiğimiz Aralık ayında düzenlediği Noel konserinin faturası FDP'nin sert tepkisine neden oldu. Toplam 128 bin euroluk harcamayı israf olarak nitelendiren FDP'li bütçe uzmanı Ralf Witzel, rekor borçların olduğu bir dönemde bu lüksün kabul edilemez olduğunu savundu. NRV Başbakanlığı ise masrafların %80'inin sanatsal programa gittiğini ve maliyetin geçmiş yıllarla benzeyen seviyede olduğunu belirterek harcamayı savundu. Bavyera eyaletine bağlı Memmingen'de DİTİB'e bağlı bir camiye İslamofobik saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler cami duvarına hayvan kanı dolu balonlar fırlattı ve giriş kapısındaki hilalin üzerine bir domuz kafası sapladı. Devlet güvenlik birimi olayla ilgili soruşturma başlatırken belediye başkanı Jan Rottenbacher saldırıyı tarif edilemez bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Cami yönetimi ise saldırının birliktelik değerlerine yapıldığını ancak korkmayacaklarını açıkladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Hadise ve motive labirent. Günaydın.
1: Günaydın.
0: War das ein geiles Wetter ya.
1: Çok iyi hafta sonu. Man, hat das mir gefallen.
0: Valla cuma, cumartesi, pazar süperdi.
1: Bayağı terledik yani.
0: Abi resmen yaz havasıydı, evet. Yani. Öyle böyle değil. Hani yazı andırmadı, yaz havasıydı. Hı-hı. Yazın olan hava erken geldi. Ama hava serinliyor. Hele de yarın itibariyle. Öyle böyle değil.
1: O bayağı.
0: Yağmur da geliyor. Yarın bayağı birçok bölgede yağmur da olacak. Şiddetli yağmur yağışı bekleniyor. Hele de Almanya'nın doğusu ve kuzeyi için. Onu belirtmiş olalım. Bugün idare ediyor hava. Fena değil. 22-23 dereceleri görebileceğiz yer yer ama yarın itibariyle bayağı belirgin bir şekilde serinleyecek.
1: Ne gerek vardı şimdi?
0: Ve bu hafta böyle serin gidecek. Önümüzdeki hafta da serin. Yani bu hafta sonunda gördüğümüz havaları şöyle bir ne kadar herhalde sanıyorum 2-3 hafta görmeyeceğiz. Son tahminlere bakılırsa. Tabii tahminler de değişebiliyor. Ama yine de iyi. Türkiye'ye göre iyi. Türkiye'de havaya baktım. İnanılır gibi değil. Yani Türkiye'de bu. Türkiye'de yok şu an bu sıcaklık. Evet. Gerçekten.
1: Serra'la izledik biraz önce.
0: Antalya'da 21-22. Hafta sonuna doğru birazcık bir yükselecek. 24-25. İstanbul 20'nin altında. Abi sıkı durun. Kütahya, Afyon. Afyon'da kar yağışı var. Vallahi billahi. İnanmıyorsunuz. Yüksek kesimlerde ciddi bir şekilde kar yağmış. Kar ve tipi nedeniyle deniliyor. Yollar kapanmış ya. Mayıs ayının başında olacak şey mi ya?
1: Stau beştim lan.
0: 20 kilometrelik araç kuyruğu olmuş.
1: 20?
0: 20 kilometre. Sandıklı mevki. Afyon Karahisar. Sandıklı mevki. Yol kapanmış. İnsanlar araçlarına mahsur kalmışlar. Abi öyle bir kışın yağmıyor böyle kar ya. Sıcaktan bunaldım diyenler, hani serin hava, soğuk istiyoruz, kar istiyoruz diyenler Afyon'a gidebilirsiniz arkadaşlar. O soğukta bir de ekmek arası Afyon sucuğu.
1: Aa.
0: Banzin. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
2: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
3: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Yuvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimde. Mira Yuvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Körn Porsche'da.
4: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
5: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Bu geriye bıraktığımız hafta sonu sadece güzel havasıyla bizi sevindirmedi. Aynı zamanda tabii benzin fiyatlarının indirilmesiyle de ucuzlamasıyla da sevindik. Gördün mü?
3: Ya ben görmedim.

0: Hatta şey dedim, tüh be. 1.98'den atmıştık. 4 sent kazık yedik diye. Abi baksana, inanır baksana yani. 1.90'lar bize ucuz geliyor. Yani inanılır gibi değil.
1: Ondan önce benzin... ben şeyi unuttum biliyor musun? Ondan önce neydi?
0: Abi bak, benzin 1.50-1.60 gidiyordu. 1.65. Hadi bazen 1.70'e yani falan geliyordu. O zaman o pahalandı falan diyorduk. Hani onun öncelerine, çok çok öncelere gidecek olursak.
1: Çok önceleri değil. Bundan evet, bir 3-5 ay öncesine diyelim. Evet. 6 ay öncesine.
0: Dizel 2 euroya kadar düştü. Bu savaşın ilk çıktığında 2.20, 2.30, 2.40, hatta bazı yerlerde otobanlarda bu şeyler oluyor, tesisler. Oralarda 3 euroya falan benzin atan olmuş. Dizel atan olmuş. Ama o beklenen 17 sentlik indirim mevzu bahis değil şu an. Ona da şey denildi. Hani bir müddet daha bu benzin istasyonlarında o tam 17 sentlik indirim fiyatlara yansıtılmayacak. Çünkü benzin istasyonlarının almış olduğu pahalı fiyata, pahalıdan almış oldukları benzin ilk önce bitmesi lazım. Bu birkaç günü alacak diyorlar. Böyle diyorlar. Ama ucuza alıp pahalıya satarken alıyor. Ha. Onda bir sıkıntı yok. Pahalıya aldım, ucuza satamam. Geçir. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Saatlerimiz 10 olmak üzere. Çay Şekeri programından bizden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.
1: Evet, ben saat 11 ile 13 arasında Rengarenk programında sizlerle birlikte olacağım. 2 saatlik bir birlikteliğimiz olacak. Ondan sonra 15'ten itibaren 19'a kadar Esra arkadaşımız sizde olacak. Sonra da 19'dan itibaren de 21'e kadar Okan Bayülgen Hayatım Roman adlı programıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Şimdi haber merkezimizdeyiz. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Babette Büchner. Die schwarz-rote Koalition steckt zum Jahrestag der Kanzlerwahl im Stimmungstief, in Umfragen und auch intern. Am Abend räumte Merz in der ARD-Sendung Karin Miosga ein, dass die Unzufriedenheit auch in den eigenen Reihen wächst. Merz forderte von der SPD Kompromisse. In dieser Koalition müsse die Union vorkommen, so der Kanzler. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend

0: zeigten sich nur noch 15% zufrieden mit der Regierungsarbeit. Die USA wollen ab heute Schiffen helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormuz feststecken. Der Iran drohte in dem Fall mit neuen Angriffen.
1: Die Blockade der Straße von Hormuz ist einer der zentralen Streitpunkte zwischen Washington und Teheran. Wie genau die Initiative unter dem Namen Projekt Freiheit ablaufen soll, ist nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump drohte auf seiner Plattform Truth Social aber, mit aller Härte vorzugehen, sollte die Aktion behindert oder gestört werden. Laut Trump hätten Länder aus der ganzen Welt die USA um Hilfe gebeten, ihre Schiffe zu befreien. Mindestens 75 Öltanker sitzen in der Meerenge fest, die der Iran seit Kriegsbeginn kontrolliert. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
0: Waldbrände haben am langen Maiwochenende die Feuerwehr in mehreren Bundesländern in Atem gehalten. Trockenheit und Wind machten die Löscharbeiten zusätzlich schwer. In Brandenburg, wo auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbock die bislang größte Waldfläche der Saison brennt, verschärfte sich die Lage. Der Waldbrand hat sich inzwischen auf mehr als 110 Hektar ausgebreitet, umgerechnet eine Größe von etwa 160 Fußballfeldern. Buckelwal-Timmy ist frei, aber wo er jetzt genau ist, ist unklar. Nach der Rettungsmission gibt es weiter Probleme mit dem GPS-Sender, sagte Constanze von der Menden, Rechtsanwältin der privaten Rettungsinitiative.
2: Also wir haben tatsächlich die Situation, dass wir momentan eben nicht ausschließen können, dass dieser GPS-Sender bei dieser zweiten Rettungsmaßnahme beschädigt worden ist. Momentan haben wir tatsächlich sozusagen diese Auftauchzeiten, wenn er eben nach Luft holt und so weiter, die sind vorhanden, aber eben keine Lokalisation, wo er eben sich momentan befindet.
0: Die begleitende Tierärztin Kirsten Tönnies kritisierte, dass sie von der Freisetzung des Walds ausgeschlossen worden sei und so die Einhaltung des Tierschutzes nicht kontrollieren konnte.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, hükümet kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun bir gündemle toplanıyor. Neler var gündem maddeleri arasında?
5: Evet Taner, senin de söylediğin gibi gündem yoğun. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim ve terörsüz Türkiye süreciyle beraber ekonomi olacak. Böyle bir beklenti var. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının da konuşulması planlanıyor. Aynı zamanda bayram için görüşme yapılacak. Arife salı gününe denk geldiği için belki de bayram tatili 9 güne uzatılacak.
4: Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere yönelik operasyonların ardından yeni bir yol haritası kapsamında sahaya iniyor. Neler var CHP'nin planında?
5: Evet, Özgür Özel zaten bugünden itibaren, yani bu tarihi vermişti, 4 Mayıs'tan itibaren sahaya ineceklerini ve tüm örgütlerle beraber, CHP'li örgütlerle beraber sahada olacaklarını söylemişti ve bir seçim startı veriyordu. İşte o seçim startını bugün itibariyle veriyor CHP. Dün de Karabük'te bir mitingi vardı CHP'nin. Özgür Özel, işsizlikte, yoksullukta, enflasyonda, faizde Avrupa birincisiyiz. Bu artık beceriksizlik değil, kötü niyettir diyerek sandık istedi.
4: Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli fırtına etkili oldu, hayatı olumsuz etkiledi. Can kaybı da var, bu gelişmeyi alalım.
5: Evet Taner, bir türlü bahar gelmedi Türkiye'ye. Şu anda Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava devam ediyor. Rüzgar, fırtına devam ediyor. Gaziantep ve Şanlıurfa'da da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi. Bazı binaların çatıları uçtu. Hatta sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. 2 ilde, bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
4: Uşak-İzmir karayolunda bir zincirleme kaza meydana geldi. Can kayıpları var. Bu habere bakalım Güçlü.
5: Taner, bu kazanın sebebi karşı şeride geçen bir tır. Bunun sebep olduğu bir zincirleme kaza ve burada bir aile, Özdüer ailesi, 4 kişi hayatını kaybetti ve dolayısıyla bir aile yok oldu. Malatya'da da bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü şarampole devrildi. Burada da 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
4: Vakıfbank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Güçlü, bu başarılı sonuçla Vakıfbank yine zirvede kaldı. Bu final maçını da alalım.
5: Evet, buradaki tabii final maçı aslında iki Türk takımının final maçıydı. Bir Türk derbisiydi. Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Vakıfbank oldu ve dolayısıyla bir kez daha şampiyonluğu elde etmiş oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Ile birlikte Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde gün içerisinde sıcaklıkların 22 derece olması bekleniyor. Kapalı bir havada zaman zaman bölgesel yağışlı bir havada Bielefeld ve çevre bölgelerinde sıcaklıkların 20, akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor.
7: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatları şimdi sizlerle. An itibarıyla gram altın yaklaşık 130 euro 34 cent. Çeyrek altın ise 228 euro 10 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 51 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
8: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Günlük gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenlo Aşstrasse 262.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln Üniversitesi NRV malı yapay zeka hedefiyle dev bir adım atıyor. NRV Bilim Bakanı Ina Brandes, yüksek performanslı bilgisayar sistemleri için üniversiteye 9,9 milyon euroluk hibe çekini teslim etti. Bu yatırım araştırmacıların verilerini ChatGPT gibi dış sistemlere vermeden yerel ve güvenli bir ağda işlemesini sağlayacak. Bakan Brandes bu teknolojinin sadece bilim için değil, demokratik bağımsızlık ve ekonomik rekabet içinde hayati olduğunu vurguladı. Düren yakınlarındaki Hürtgenwald'daki bir ortaokulda görevli öğretmen bir kız öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Köln Bölge Yönetimi konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve adli soruşturmanın başlatıldığını teyit etti. Soruşturmanın selameti açısından olayın detaylarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölge idaresi devam eden süreç nedeniyle sessizliğini koruyor. Düren bölgesinde borç batağına saplananların sayısı 6 yıl aradan sonra ilk kez yeniden artışa geçti. Borçlulara danışmanlık sunan merkezin raporuna göre özellikle gençler küçük miktarlı borçlar nedeniyle zorlanırken yaşlılar konut ve araç kredilerini ödemekte güçlük çekiyor. Hayat pahalılığı, hastalık ve boşanma gibi faktörler borçlanmanın temel nedenleri arasında. Uzmanlar kontrolden çıkan icra masraflarıyla karşılaşmamak için vatandaşlara erkenden yardım almaları çağrısında bulunuyor. NRV'de abitur sisteminde değişiklik planlanıyor. Eğitim Bakanı Dorothee Feller yeni bir sınav modeli açıkladı. Buna göre 5. sınav olarak sunum sınavı getirilecek. Öğrenciler bir konu hazırlayıp sunum yapacak ve ardından sözlü sınava girecek. Yeni sistemin 2030'dan itibaren uygulanması planlanıyor. Bu yıl abitura giren öğrenci sayısı ise yaklaşık 30 bine düştü. NRV'de yaşlılıkta temel geçim desteği alanların sayısı arttı. 2025 sonunda bu sayı yaklaşık 202 bine ulaştı. Bu bir önceki yıla göre %3 artış anlamına geliyor. Artış üst üste 5. yıl devam ediyor. Yaklaşık 129 bin Alman vatandaşı bu yardım alıyor. Yabancı uruklarda ise sayı 73 bine yükseldi. Kadınlar %58'de çoğunluğu oluşturuyor. Alman demir yolları Deutsche Bahn 9 Mayıs'tan itibaren şehirler arası hızlı trenlerde son dakika last minute bilet uygulamasını başlatıyor. Haftalık olarak satışa sunulacak biletlerin fiyatları 6,99 euro'dan başlayacak ve Bahn kart indirimiyle daha da düşebilecek. Başlangıçta 6 aylık bir deneme süreci için planlanan bu kampanya özellikle esnek seyahat edebilen ve bütçesine dikkat eden yeni müşteri gruplarını hedefliyor. Tüm haberlerimizi ayrıca metropolfm.de adresinde bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Altının değeri değişir ama güvenin değeri asla. Marka İstanbul Yüveliye. 15 yıldır Köln'de zarafetin ve güvenin buluştuğu yer. Marka İstanbul Yüveliye. Bir mücevherden fazlası bir güven mirası. Kolpstrasse 52-54. Ailenizin kuyumcusu.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı uzatma alışkanlığı bu boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anlara sebepsiz. Biliyorum yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak değişti bile gökyüzü, hem demedik mi biz?

0: Das Image der Regierungskoalition ist angekratzt. Bundeskanzler Friedrich Merz hat jetzt in der ARD-Sendung Karin Miosga eingeräumt, dass auch in den eigenen Reihen die Unzufriedenheit wächst.
1: Merz warnt deshalb indirekt die SPD, übertreibt es nicht. Er habe keine Vollmacht, die Union umzubringen. Vom Koalitionspartner verlangt er schlicht mehr Kompromissbereitschaft bei den schwierigen Reformplänen, die anstehen. Ob das klappt? Laut einer Umfrage glaubt mehr als die Hälfte der Deutschen, dass Schwarz-Rot auseinanderbricht. Aber Merz hat kaum Regierungsalternativen und er lässt heute auch ein Gipfeltreffen mit Europäern sausen. Möglicherweise, weil zu Hause die Hütte brennt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
0: US-Präsident Donald Trump hat für heute eine neue Initiative angekündigt, damit Schiffe die Straße von Hormuz verlassen können. Vor dem Hintergrund droht Irans Militärführung mit Angriffen. Jede ausländische Streitmacht, insbesondere die aggressive amerikanische Armee, werde angegriffen, sollte sie beabsichtigen, sich der Straße von Hormuz zu nähern, hieß es von der Militärführung laut staatlichen Medien. Frachter, die Meerenge passieren wollten, müssten dies mit iranischen Streitkräften absprechen. Der Trend zum Kaiserschnitt hat in Deutschland einen Höchststand erreicht. Im Jahr 2024 kam jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Am höchsten war der Anteil in Hamburg, am niedrigsten in Sachsen und Brandenburg.
2: Für einen Kaiserschnitt gibt es mehrere Gründe. Zum einen medizinische, zum Beispiel wenn das Baby ungünstig liegt oder bei auffälligen Herztönen. Außerdem werden Frauen heute später Mutter als noch vor einigen Jahren. Damit steigen bestimmte Risiken und geplante Kaiserschnitte werden beliebter. Generell nimmt Experten zufolge der Wunsch nach einem Kaiserschnitt zu, etwa weil Frauen Angst vor Schmerzen oder Folgeschäden haben. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
0: Die Spritpreise sind über das Wochenende deutlich gestiegen und setzten sich über der Marke von 2 Euro fest. Das zeigen Daten des ADAC. Vergleicht man die Tagesdurchschnitte vom Sonntag mit dem letzten Tag vor dem Tankrabatt, sind E10 und Diesel nur noch rund 11 Cent billiger. Beides ist deutlich weniger als die Steuerermäßigung von knapp 17 Cent pro Liter.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelere bakıyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye'de Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre tüketici fiyatları aylık %4.18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32.37 olarak gerçekleşti. En yüksek artış konut, ulaşım ve gıda harcamalarında görüldü. Özellikle konut ve enerji giderlerindeki yükseliş dikkat çekti. Türkiye'de Mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜİK verilerine göre kira zam tavanı %32.43 olarak açıklandı. Bu oran 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanıyor ve hem konut hem de iş yerleri için geçerli olacak. Buna göre sözleşmesi yenilenen kiracılara en fazla bu oranda zam yapılabilecek. Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Gaziantep'te ise fırtına kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. Bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere yönelik operasyonların ardından yeni bir yol haritası kapsamında sahaya iniyor. Parti bugün itibariyle 81 ilde saha çalışmalarına başlıyor. Ankara'da ise 25 ilçede 25 ayrı ekip görev yapacak. Çalışmalara milletvekilleri, parti yöneticileri ve teşkilatlar katılacak. İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak teknik arıza sebebiyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Madrid'den Erivan'a giden uçakta yaşanan sorunun ciddi olmadığı açıklandı. Sanchez'in geceyi Ankara'da geçirdiği ve sabah saatlerinde yolculuğuna devam ettiği belirtiliyor. Vakıfbank Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. İstanbul'daki finalde Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Vakıfbank Avrupa'da 7. kez kupaya uzandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yarı final heyecanı var. Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım finale yükselecek. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Rengarenk programdayız. 2 saat beraber olacağız. Her zamanki gibi bu 2 saat içindeki birlikteliğimizi hem ilginç konulardan değineceğim. Aynı zamanda sizlerin tabii ki de katılacağı dedikodularımız olacak. Güleceğiz, eğleneceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz tüm zamanların çalmış olduğumuz en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarının yanı sıra hiçbir yerde duyamayacağınız, satın alamayacağınız şarkıları da bu programda sizler için çalıyorum. Şimdi startımızı Sıla Şahin ve Samet kardeşlerin beraber seslendirmiş oldukları Bu Sana Son Bakışım adlı şarkısıyla başlıyoruz. Keyfiniz bol olsun, rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Hakan, Metropol.

Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenlo Aşstrasse 262.

Evet, rengarenk'tesiniz ve bugünkü ilk konuğum geliyor arkadaşlar. Endonezya'dan. Şöyle bir olay, biliyorsunuz hepimizin tabii ki kaçınılmaz belli bir sene yaşıyoruz, yaşlanıyoruz, ondan sonra vefat ediyoruz. Vefat edildikten sonra, daha doğrusu edildikten sonra bakalım. Tövbe tövbe. Yani öldürüldükten sonra arkadaşlar. Vefat ettikten sonra tabii ki haliyle gömülüyoruz. Şimdi Endonezya'da farklı bir olay varmış. Şöyle bir olay, gömülen kişi diğer hayatında rahat edebilsin diye yanında herhangi bir eşyasını gömüyorlarmış. Ve en son bir aile ferdi gömülürken aynı zamanda lüks marka bir Mercedes'i de gömmüşler. Evet, kocaman Mercedes'i de ayrı bir mezar açmışlar, gömmüşler, tabutu da yanına koymuşlar, ondan sonra kumla üzerine örtmüşler. İlginç değil mi? Size sorum. Böyle bir durum olsa, yani olması gerekirse, siz yanınızda neyi götürmek isterdiniz? Yani yanınıza kimin gömülmesini isterdiniz? Ben kimin dedim ben yine ya. Ya orası size kalmış. İster kimin, ister neyin gömülmesini isterdiniz? Yazın bana 0-3217-970-71 0-3217-970-71. Dediğim gibi vefat ettiğinizde yanınızda kimi götürmek istersiniz? Dedikten sonra...

0-30-217-71 0-30-217-71 0-30-217-71. Rengarenk'tesin. Mikrofona ben DJ Hakan. Gününüz rengarenk olsun.

eskilerin şarkısını böyle coşkulu 70'ler taverna yorumuyla Metropol FM'de dinledik rengarenk programında. Bu güzel şarkımızın hemen ardından konumuza geçiyoruz yine. Kısa bir reklamımız olacak. Hemen onun ardından sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ve bu arada, bu da çok ilginç. Bu arada almış olduğum o kadar ilginç... Bakayım. Ya genel zorlusuz. O kadar ilginç şey var ki, mesajlar var ki. Konumuz neydi? Siz... Yok, bunu böyle söyleyemem. Farklı bir şekilde söyleyeyim. Bunu biraz sonra aktaracağım size. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Evet, Rengarenk programındasınız ve bugünkü konumuz arkadaşlar Endonezya'da. Endonezya'da ne olmuş? Orada böyle bunların ritüel dediğimiz gelenek görenekleri varmış. Vefat eden birisini gömdükleri anda yanında herhangi bir eşyasını da gömüyorlarmış. Yani diğer dünya mı desem, diğer yaşama mı desem, giderken onu da yanına götürsün diye. Ve zengin bir adam, daha doğrusu ailesi, çocukları ölmüş ve çocukların yanında da çocuğun Mercedes markalı arabasını da mezara gömmüşler. Öbür dünyada kullansın diye mi, artık bilemeyeceğim. Yani depoyu da fulleseydiler. Yoksa orada nereden mezun alacak, öyle değil mi? Şimdi bu gibi durumda eğer böyle bir şey bizim de göreneklerimiz olmuş olsaydı, sizler vefat ettikten sonra gömülürken yanınıza neyin gömülmesini isterdiniz dedim. Ve Mithat arkadaşımız güzel bir resim, fotoğraf göndermiş. Diyor ki, resimdeki gibi mezarım Ege Denizi manzaralı olsun. Başucunda da incir ağacı olması şart, vasiyetimdir diyor. Ruhuma Fatiha diyor bir de, tamam mı? Bir başka dinleyicimiz ise bakayım. Veysel Kavcan Berlin'den. İyi yayınlar Hakan. Ben yanımda radyomun götürülmesini, gömülmesini isterdim ve Metropol FM frekansıyla beraber. Yani bula bula bunu mu buldun Veysel? Radyo zaten olacak yanında da. Onun yanında bir şey daha getir. Bak, adam Mercedes'ini koymuş. Bir diğer dinleyicim, selam Berlin. Tabii ki ben telefonumu istiyorum ve internet paketi olsun bedavaya. Her ay buradan kalanlar internetimi de fullesinler diyor. Kimmiş bu? Allah'ım sonsuza dek şükür diye bir de isim koymuş oraya. İsmi maalesef yok. Bir diğer dinleyicim ise, selam Hakan. Ben bir radyo götürmek isterim. Sırf senin bu güzel, neşeli, eğlenceli, sıra dışı yani dinlemek için. Ver coşkuyu, ver, kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim. Bu kimmiş? Ömer Solak. Arkadaşımız. Teşekkürler. Selam Hakan. Madem ben ne diyor? Bir dinleyicim. Ha, Medine'ymiş o kızın ismi. Evet, Medine söyledikten sonra. Selam Hakan. Ben diyor kaynanamı götürdüm diyor. Madem kaynanamı da götürdüm, onu o kadar çok seviyorum ki anlatamam sana. İzale olan kopuk uçurtma. Kaynanasını çok seven ve yanındaki mutlaka kaynanasını da götürmek isteyen bu dinleyicimize Sefo'nun bir şarkısını armağan etmek istiyorum. Yine seni severdim. Öbür dünyada olsa. Dinliyoruz bu güzel parçayı. Ardından diğer mesajlara da yer vereceğim, okuyacağım onları da. Sizler bana yazmaya devam edebilirsiniz. 0-32-117-970-71. Gömülürken yanınıza neyin birlikte gömülmesini istersiniz?

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln Üniversitesi NRV malı yapay zeka hedefiyle dev bir adım atıyor. NRV Bilim Bakanı Ina Brandes, yüksek performanslı bilgisayar sistemleri için üniversiteye 9,9 milyon euroluk hibe çekini teslim etti. Bu yatırım araştırmacıların verilerini ChatGPT gibi dış sistemlere vermeden yerel ve güvenli bir ağda işlemesini sağlayacak. Bakan Brandes bu teknolojinin sadece bilim için değil, demokratik bağımsızlık ve ekonomik rekabet içinde hayati olduğunu vurguladı. Düren yakınlarındaki Hürtgenwald'daki bir ortaokulda görevli öğretmen bir kız öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Köln Bölge Yönetimi konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve adli soruşturmanın başlatıldığını teyit etti. Soruşturmanın selameti açısından olayın detaylarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölge idaresi devam eden süreç nedeniyle sessizliğini koruyor. Düren bölgesinde borç batağına saplananların sayısı 6 yıl aradan sonra ilk kez yeniden artışa geçti. Borçlulara danışmanlık sunan merkezin raporuna göre özellikle gençler küçük miktarlı borçlar nedeniyle zorlanırken yaşlılar konut ve araç kredilerini ödemekte güçlük çekiyor. Hayat pahalılığı, hastalık ve boşanma gibi faktörler borçlanmanın temel nedenleri arasında. Uzmanlar kontrolden çıkan icra masraflarıyla karşılaşmamak için vatandaşlara erkenden yardım almaları çağrısında bulunuyor. NRV'de abitur sisteminde değişiklik planlanıyor. Eğitim Bakanı Dorothee Feller yeni bir sınav modeli açıkladı. Buna göre 5. sınav olarak sunum sınavı getirilecek. Öğrenciler bir konu hazırlayıp sunum yapacak ve ardından sözlü sınava girecek. Yeni sistemin 2030'dan itibaren uygulanması planlanıyor. Bu yıl abitura giren öğrenci sayısı ise yaklaşık 30 bine düştü. NRV'de yaşlılıkta temel geçim desteği alanların sayısı arttı. 2025 sonunda bu sayı yaklaşık 202 bine ulaştı. Bu bir önceki yıla göre %3 artış anlamına geliyor. Artış üst üste 5. yıl devam ediyor. Yaklaşık 129 bin Alman vatandaşı bu yardım alıyor. Yabancı uruklarda ise sayı 73 bine yükseldi. Kadınlar %58'de çoğunluğu oluşturuyor. Alman demir yolları Deutsche Bahn 9 Mayıs'tan itibaren şehirler arası hızlı trenlerde son dakika last minute bilet uygulamasını başlatıyor. Haftalık olarak satışa sunulacak biletlerin fiyatları 6,99 euro'dan başlayacak ve Bahncard indirimiyle daha da düşebilecek. Başlangıçta 6 aylık bir deneme süreci için planlanan bu kampanya özellikle esnek seyahat edebilen ve bütçesine dikkat eden yeni müşteri gruplarını hedefliyor. Tüm haberlerimizi ayrıca metropolfm.de adresinde bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

Evet, Endonezya'da bir adam vefat ediyor ve gömüyorlar. Gömerken de yanında lüks marka, daha doğrusu bir Mercedes marka aracını da gömüyorlar. Orada gelenek görenek öyleymiş. Ölenin en sevdiği herhangi bir eşyasını da yanına verip onunla birlikte gömüyorlarmış. Burada ben de size sordum. Siz böyle bir durumda gömülürken yanınızda kimin veya neyin? Kimin biraz ağır oldu ama herkes de zaten kimin gömülmesi gerektiğini de mesajları yazmış. Mesela Yasemin diyor, tüm sevmediklerim diyor, onların da gömülmesini isterim. Ben gittim, onlar da gelsin diyor. Şimdi hem sevmiyorsun hem gelsin diyorsun. Yani öbür dünyada da onları göreceksin. Bunu biraz daha düşün bence Yasemin. Bir bakayım başka dinleyicimiz ise Hakan yok, bu da değil, bu da değil, bu da değil, bu bizim köyden değil. Hakan helal olsun sana da, milleti daha ölmeden gömdün ya diyor. Ya ben gömmedim, hikaye bu. Ben orada sadece dedim ki arabayı gömerlerken en azından depoyu da fulleseydiler. Diğer dünyada nereden benzin bulacak şimdi? Zo. Burada aynı zamanda bakayım. Ben Aysel Darmstadt'ta, ben ölünce eşimi de yanına koysunlar diyor. Ben öldükten sonra o neden daha yaşasın? Oo. Ağır olmuş bu Aysel. Bir de kocana sormak lazım, onu diyecek. Bir diğer Fatih arkadaşımız, kankamı yanıma isterim. Ah Fatih, sen de kimse kanka olmak istemez diye düşünüyorum. Zo. Bir diğer dinleyicimse, mezarıma zil koymalarını isterdim. Yanlışlıkla ölmeden gömülme ihtimaline karşı, bu da. Nasıl bir fantezi yaşıyorsa. Rengarenk yayınlar olsun diyor. Teşekkür ederim Nebat. Zo ve arkadaşlar, biliyorsunuz bu hafta sonu Özcan Deniz'in konseri var. Ondan sonra Güldür Güldür'ün Düsseldorf gösterileri var. Burada bilet kazanan dinleyicilerim bu akşam veyahut da en geç yarın akşam biletlerini alacaklar. Onlara ulaştıracağız SMS yoluyla. Belirttiğimiz gibi gelen mesajlarınız var, merak etmeyin. Biletleriniz size bugün akşam veyahut da yarın akşam, en geç yarın akşam ulaşacak. Dolayısıyla sizler de hem Özcan Deniz'in hem de Güldür Güldür'ün bu güzel organizasyonuna dahil olabileceksiniz. Afra, Yasemen diyor. 11.40 yaptık saatlerimizi. Metropol FM'desiniz. Rengarenk programda. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

Bazı şeylerin değeri fiyatla ölçülmez. Güven gibi, zarafet gibi. 15 yıldır Köln'de Zen pırlantanın eşsiz ışıltısını altının gücüyle buluşturan isim. Marka İstanbul Yüveliye. Kolpstrasse 52-54. Ailenizin kuyumcusu. Marka İstanbul Yüveliye.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Evet, Rengarenk programımız ile devam ediyor. Hem birbirinden sıra dışı parçaların yanı sıra tabii ki yine ilginç konulara değiniyorum. Buradan sizler almış olduğum komik, çok gülünç. espiritüel mesajlarınızla da ilerliyoruz. Ve ne demiştik? Endonezya'da bir adam gömülürken yanına da Mercedes'ini gömmüşler. Orada öyle bir görenek varmış arkadaşlar. En sevdiği eşyasını da yanına gömebiliyorlarmış. Siz yanınıza ne gömerdiniz dedim. Bu arada bir dinleyicim bakayım. Merhaba, ben ölürsem oğlumdan herhangi bir şey olsun yanımda diyor. Mesela bileklik, gülümser demiş böyle. Ay canım benim. Başka bir dinleyicim ise bakayım. Karımı da gömdürürdüm. Bu dünyada beni rahat bırakmadın. Bensiz rahat yaşama diye de vasiyeti bırakırdı. Emre. Firavunlar hiçbir zaman eksilmez. Elhamdülillah biz Müslümanız, bize lazım olan salih amellerdir diyor bir dinleyicim. Sonra cüzdan fena olmaz. Onsuz alışık değilim bir yere gitmeye. İlla cüzdan olacak. Bir dinleyicimiz de konum olarak nereye gömüldü acaba araba diyor. Yanlış anlaşılmasın, bir Fatiha okumaya gideriz diyor. diye soruyordum diyor. Bir diğer dinleyicimiz ise ne diyor bakayım. Tesla ile gömseydiniz oğlum diyor, otonom geçerdi diyor zaten diyor. Başka bir dinleyicimiz ise ben Cengiz Berlin'den vefat ettikten sonra yanımda bol buz isterim. Malum gideceğimiz yer bayağı sıcak olacak, saygılar. Yani nereye gideceğini şimdiden biliyor arkadaşımız. Jetzt machen wir weiter. Hadise ve Motive beraber seslendiriyorlar. Labirent adı şarkısıyla Metropol FM'de. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
5: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Und da sind wir wieder. Yes, ne demiştik? Endonezya'da birisi vefat ettiği zaman en sevdiği herhangi bir eşyasını da beraberinde gömüyorlar. Bu öyle bir durumda. Siz yanınıza neyi almak isterdiniz dedim. Selam Hakan, ben motorumla gömülmek isterdim diyor ve de motoruyla da bir fotoğraf göndermiş. Yusuf Karakuş. Evet. Çok da yakışıyorsunuz birbirinize. Yusuf. Bir başka dinleyicimiz ise ne demiş? Şöyle sesli bir mesaj göndermiş.
5: Merhabalar, iyi yayınlar. Türkan ben, Frankfurt'tan. Benim 10 yaşında Labrador cinsi bir kızım var. O vefat ettiğinde naaşını yaktırmayı düşünüyorum. Küllerini evde kendisine ayıracağım, bir köşede saklamak istiyorum. Ve ben de vefat edecek olursam Endonezya'da olduğu gibi kızımın küllerinin yanıma gömülmesini isterim. İyi yayınlar, hoşça kalın.
4: Teşekkür ediyoruz. Auch interessant. Bir diğer dinleyici beni gömerken tüm kullanmış oğlum telefonlarımı da yanında gömsünler diyor. Ne halt karıştırdıysa. Kimse okumasın mesajlarımı diyor. Evet, ve bu arada bir dinleyicim aradı. Dinleyicim aradı. Benim merhabalar, kiminle görüşüyorum?
6: Ben Aliya Yıldız.
4: Aliya Yıldız. Hattımızda kalıyorsunuz. Ganz kurz. Ya da söyleyin. Şimdi 30 saniyemiz var. Buyur.
6: Tamam, ben hani sizin sorduğunuz şey var ya.
4: Evet.
6: Gömülürken sevdiğiniz hangi bir şeyi alırsınız yanınıza?
4: Evet.
6: Ben kendi karımı almak istiyorum yanıma. Çünkü bu dünyada her zaman için yüzümü güldürdü. Orada da güldürmesini istiyorum.
4: Ay canım benim. Şimdi ben buna gülsem mi ağlasam mı bir türlü anlayamadım yani.
6: Nasıl şimdi alırsan kanka.
4: Ama şimdi karımı da almak istiyorum diyorsun. Yani ikiniz yaşınız tam erdikten ya, sonra alırsın.
6: Onunla birlikte güldüğüm zaman içerisinde diğer tarafta da gülmeye devam etmek istediğim için zaten karım.
4: Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şimdi gerçekten eşinin, yani eşin de olsaydı onun cevabını çok merak ederdi. O acaba ne derdi?
6: Vallahi inan gerçekten her zaman sizi dinliyoruz zaten.
4: Teşekkürler.
6: İnan aynı şekilde o da öyle düşünüyor.
4: Hadi
6: ben
4: bakalım.
6: Garantiyim
4: yani. Hadi bakalım. Güzel bir aşk.
6: Bu tatlı sohbetleriniz ve paylaşmalarınız böyle bizi gerçekten de alıyor. Çok keyifle dinliyoruz sizi.
4: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Eşinize selamlar buradan yani. Mutlaka.
6: Aleykümselam. Adım Nazlı'm.
4: Nazlı'm. Nazlı Hanım da size de selamlarımızı iletiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Görüşürüz.
4: Sağ olun. Gelsin. Evet arkadaşlar, ve bu konuyu burada noktalıyoruz. Başka konularımız da var ama başka konulara gelmeden önce ne demiştim? Birbirinden farklı ve hiçbir yerde bulamayacağınız şaheser şarkılarla yolumuza devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu. Bir taş attım pencereye, tık dedi. Vay vay vay. Çok farklı versiyonunda. Metropol FM'de rengarenkte en güzel, en keyifli şarkılarımızdan bir tanesi. Hep beraber dinliyoruz. Hadi bakalım.

Hizmeti yenilenen kiracılara en fazla bu oranda zam yapılabilecek. Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Gaziantep'te ise fırtına kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. Bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere yönelik operasyonların ardından yeni bir yol haritası kapsamında sahaya iniyor. Parti bugün itibariyle 81 ilde saha çalışmalarına başlıyor. Ankara'da ise 25 ilçede 25 ayrı ekip görev yapacak. Çalışmalara milletvekilleri, parti yöneticileri ve teşkilatlar katılacak. İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak teknik arıza sebebiyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Madrid'den Erivan'a giden uçakta yaşanan sorunun ciddi olmadığı açıklandı. Sanchez'in geceyi Ankara'da geçirdiği ve sabah saatlerinde yolculuğuna devam ettiği belirtiliyor. Vakıfbank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. İstanbul'daki finalde Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Vakıfbank Avrupa'da 7. kez kupaya uzandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yarı final heyecanı var. Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım finale yükselecek. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Metropol FM'desiniz. Rengarenk programından mikrofona ben DJ Hakan, 12.03 yaptık saatlerimizi ve o kadar çok mesaj aldım ki hepsini şimdi okumaya çalışsam herhalde yarın öğlene doğru anca biteriz arkadaşlar. Ya milleti ne kadar meraklıymışsınız gömmeye, gömdürmeye, sizin kendinizi hemen yanınıza alacağınız kişiler. Mesela son bir mesajı okumak istiyorum. Cep telefonum ile gömülmek isterdim diyor. Yoksa ellerine geçse beni mezardan çıkarıp gene öldürürlerdi diyor. Burcu. Ne alt karıştırdıysa. Olur ya, değil mi? Olabilir tabii ki. Mesela Ajda Pekkan öyle diyor. Olur ya diyor. Nerede? Metropol FM'de rengarenkte hep beraber dinliyoruz.

0: Evet, bu arada gelen mesajlar o kadar yoğun ki Mithat arkadaşım Hakan oku diyor, oku. Ben biraz önce mesajları okuyamayacağım. Oku diyor, oku. Ya vallahi biraz uzun konuşma, oku. Tamam, radyonun yeni açanlar için arkadaşlar. Radyonun yeni açanlar için. Vefat ettiğinizde gömüldüğünüz zaman yanınıza neyi veyahut da kimi gömmek isterdin? Sizinle birlikte gelsin diğer dünyaya. Dedim, daha doğrusu bu Endonezya'da yapılıyormuş. Endonezya'da bir adam mezarına aynı zamanda aracı, Mercedes aracının da gömülmesini istemiş ve koca aracı da, fotoğrafını gördüm, böyle vinçle milçle indiriyorlar. İnşallah yakıt vardır öbür dünyada, bilmiyorum. Olmayabilir değil mi? Zo, bir bakayım. O zaman mesajları okuyalım. Bakalım kimler ne demiş. Vallahi Metropol FM dinlemek huzur veriyor ama Almanlar kıl oluyor diyor. Bir dinleyicim burada büyük bir Berkstadt'ta, koca Berkstadt'ta Metropol FM'i açmış. Ondan sonra Almanları ya kıl demeyelim, biz ona da alıştıralım yavaş yavaş. Aslında ben buradan bir Almanca mesaj da göndersem onlara. Siz şimdi bakın. Bana bu mesajı gönderen dinleyicim. Şu anda Alman arkadaşlarınız dinliyorsa bana buradan bir sinyal verin. Ben de onlara buradan Almanca bir mesaj göndereyim. Tamam mı? Bakalım tepkileri ne olacak? So, başka bir dinleyicim ne demiş? Selam Hakan. Ay ben ölmeyeyim ya, bir sürü işim gücüm var. Ben ölmeyeyim ya. Gömmesinler. Eğer ölürsem de gömmesinler. Ölürsem de gömmesinler. Bir köşeye otursunlar diyor. Bremen'den selamlar. Sen yaşamaya ne kadar meraklısın öyle ya. Allah Allah. Seni gömemeyecekler herhalde. Gömdüremeyecekler. Bir dinleyicim ise Fatma Nur diyor ki çamaşır deterjanı götürürdüm diyor. Orası pistir şimdi. Yani Fatma Nur, Allah'ını seversen. Yani götüre götüre çamaşır deterjanımı. Yani biraz daha kreatif. Bak adam Mercedes'ini götürüyor. Sen de ne bileyim başka bir şey. Çamaşır deterjanı. Bakalım. Fatma Nur, başka bir seçenek bekliyoruz senden. Lütfen. So, bakayım başka kimler var başka. O mesajları biraz sonra okuyacağım ama öncesinde kısa bir reklam aramız olacak. Sonra yine sizlerleyiz, sakın ayrılmayın.
1: Grünwald Energie sadece uygun fiyatlı enerji sunmakta kalmaz. Aynı zamanda çevreye ve topluma karşı sorumluluk taşır. Şirket elektriğini %100 yenilebilir kaynaklardan sağlar. Fosil yakıt ve nükleer enerji kullanılmaz. Bu sayede doğa korunur ve karbon salımı azalır. Enerji dönüşümüne katkı sağlanır. Şirket ayrıca toplumsal konulara da önem veriyor. Adil ve şeffaf fiyat politikası uygulanır. Müşteriler nereye ne ödediklerini açıkça görür. Bu da güven oluşturur. Grünwald Energie hem çevreyi koruyan hem de müşterisini düşünen bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım Grünwald Energie'yi güvenilir bir enerji sağlayıcısı haline getiriyor. Grünwald Energie, sizi anlayan enerji.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.
1: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
2: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRV'de bu yıl abitur mezunlarının sayısı önemli ölçüde düştü. Yaklaşık 30 bin öğrenci mezun olacak. Normalde bu sayı 70 bin civarındaydı. Bu nedenle NRV, üniversitelerde 17 bine kadar daha az öğrenci bekliyor. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen ve Niedersachsen'de tanıtım kampanyası başlatıldı. Sosyal medya ve dijital platformlarda NRV'de eğitim imkanları anlatılıyor. NRV Bilim Bakanı Ina Brandes, üniversitelerin kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Hedef 3000 ek öğrenci kazanmak. Bergische Universität Wuppertal Rektörü Profesör Doktor Brigitta Wolf, öğrenci sayısında düşüş beklediklerini belirtti. Wolf'a göre 1000'den fazla öğrenci eksik olabilir. Bazı üniversiteler ise daha küçük sınıfların avantaj sağlayacağını belirtiyor. Daha az başvuru nedeniyle bazı bölümlerde yerleşme şansı da artabilir. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, DJ Hakan'la Rengarenk programı tümümüzle devam ediyor arkadaşlar. Ve vefat ettiğinizde, gömüldüğünüzde yanınıza ne almak istersiniz? Endonezya'da birisi Mercedes markalı aracını, bunu da gömeceksiniz demiş. Orada sürecek galiba. Yakıt attınız mı? Orada benzin istasyonu bulmak zor olur herhalde. En iyisi güneş enerjisiyle. Gerçi güneşin ne olup olmadığını bilmiyoruz ya. Evet, siz ne yapardınız? Kimi isterdiniz? Gömülürken derim. Ve burada Gülşah. Mannheim'den Gülşah diyor ki, yanımda Ebru diye bir arkadaşım. Yoldaşım, 30 yıllık dostumu da götürmek isterdim diyor. O bensiz bu dünyada beceremez. Her şeyimi biliyor. Kendisini zorla konuştururlarsa beni diriltip tekrar öldürürler. Aksoldu. Zuhsiyan Mitti'de anlaşıldı. Tamam. Şu anda seni dinliyor kendisi, anca beraber kanca beraber diyor. Ebru, Gülşah'ın senin gerçekten arkadaşın olduğundan emin misin? Bir daha düşün derim ben. Bir diğer dinleyicim Niran Uysal'ı alırım. Bana çeker giderim, okusun dursun diyor. Ya. Nasıl fantezi var arkadaşlar sizde? Bu dünyanın nimetlerinden yeterli faydalanmadıysak bari ahirette faydalanım diyor bir dinleyicim. Sonra başka bir dinleyicim ise, Hakan'cığım beni gömerlerse yanıma arkadaşım Mustafa'nın en sevdiği BMW koleksiyonunu dizdirdim diyor. Grüße Haluk diyor. So, benim aklıma bir şey geldi ama ben bunu söyleyemiyorum. Fısıldayım isterseniz. Kulağınıza fısıldayım. Olmuyor işte, olmuyor. Ama olan bir şey var. Olan bir şey var ki siz yiyecek etsiniz. Hakan, bu ne? Var mı aramızda Mardinli? Parmak kaldırsın. Mardinliler, size geliyor bu. Hadi bakalım. Hop.

Güneş ve Mardinler buradaysa parmak kaldırsın dedim ve Mahmut arkadaşım ben buradayım Hakan dedi. Mardinli Mahmut buradan da selam olsun sana. Bu güzel şarkımızın, türkümüzün ardından şimdi Derya Ulu'yla ilerleyeceğiz ama bir konuya değinmek istiyorum. Hafta sonu arkadaşlar, cumartesi günü ben burada mesai yaptım. Neyin mesaisini yaptım? Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın olası şampiyonluğu için, yani öyle görmüştük biz, olası şampiyonluğu için 2 saat öncesinde buraya geldim. Hazırlıklarımızı yaptık, oturduk. Sonra canlı canlı her 3 maçında hem sonucunu hem izledik hem de sonucunu verdik. Yani anlayacağınız, burada boşu boşuna 4-5 saat oturdum. Güya Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayacaktık, özel bir program yapacaktık. Canlı telefon bağlantıları, müzikler falan derken olmadı. Şimdi beni haftaya yine çağıracaklar. Yani haftaya da şampiyon olamazsınız. Bir hafta sonra gelecek olursanız yani bilemeyeceğim. Heyecan mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ama bana soracak olursanız, ya mantıken Galatasaray'ın, ben bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu, mantıken Galatasaray'ın kendi sahasında şampiyon olması böyle daha böyle keyifli olur diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Şimdi Samsun'da biz şampiyon olacaktık, aradan bir hafta geçecekti falan, o hava cıva gidecekti. Biz onun için mahsus yenildik Hakan. Yenildi ama 4 tane yemeden de yenilebilirdi. Değil mi? Yani 1-0, 2-0 da olabilirdi. Biz orada Antalyaspor'a karşı şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şimdi böyle bir de olay var. Şimdi Galatasaray şampiyon olmak için oynayacak. Antalyaspor'da kümede kalmak için oynayacak. Onun için çok çekişmeli bir maç olacak haftaya. Galatasaray Antalyaspor mücadelesi. Hep beraber buradan da izleyebileceğiz, dinleyebileceğiz. Ben burada tabii ki birebir hemen anında, şahit yolda olursanız, televizyon seyretme imkanınız olmadığı zaman burada belirteceğim, açıklayacağım ve golleri de sizlere söyleyeceğiz. Kimin attığını, kimin kaçırdığını, ne varsa. So, şimdi Derya Ulu geliyor. Haleviler. En güzel şarkılardan bir tanesi. Ah için. Ya nedir bu gözlerin? Metropol FM'desiniz, rengarenkte. Mikrofona ben İyici Hakan.

Rezo, ben ölürsem yanıma trompete koysunlar. Yani trompet koysunlar, geleni geçeni korkuturum diyor. Forsheim'den Derya. Derya, yani kimi korkutacaksın trompetten? Alacaksın beni daat deyip böyle daat. Bu mu yani? Fantezin bu kadar mı Derya? Allah'ını severse. Ama Forsheim böyle küçük bir yer. Orada ne yapacağınızı bilemiyorsunuzdur belki de. Fantezi de olmuyor değil mi orada fazla böyle ufak yerlerde? Olabiliyor mu? Bilmiyorum. Başka bir şey söyle bakayım Derya. Bakalım o kabul görecek mi? Bir mesaj daha bekliyorum senden. Bir diğer dinleyici, merhabalar ben Uğur. Geride kalanların bana Ferrari almalarını isterdim. Onunla gömsünler beni. Yaşarken binemedi bari öldüğünde yanında uyuyayım diye. Vay be arkadaş. Selam Hakan. Das mit dem Mercedes war in China hab's bei Bild Video gesehen diyor. Und das war eine S-Klasse. Ich arbeite bei Mercedes. Das nenne ich mal einen treuen Kunden diyor. Endonezya'da da oldu. Sen sadece Çin'e, siz sırf şu anda Çin'e odaklandığınız için, tehlikede olduğunuz için Çin'e odaklanmışsınız ama Endonezya'da da bu olay olmuş. Sonra bir dinleyicim Konyalı ne zaman geliyor diyor. Oh evet. Bir dinleyicim diyor, Hakan'cığım diyor, beni gömerlerse yanıma arkadaşım Mustafa'nın en sevdiği, hani onu okumuştum. Bir dinleyicimiz de şey demişti. Hakan'cığım ben seni isterim diyor. Seninle birlikte gömülmek isterim diyor. Ben sana ne söylersem sen çalarsın diyor. Diyeceğiz ya. Ya. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Zo. Şimdi Can Bay ve Volker. Karanlık Dünyam adı bu güzel parçayla ilerliyoruz. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun. Ayrılmayın radyonuzdan.

Canbay ve Walker, karanlık dünyam dedi Metropol FM'de. Bu arada Forsyth bayağı büyük, milleti korkutmaya yeter diyor. Aslında akrabaları korkutmaktır benim niyetim. Derya söyledi bunu. Yani gömülürken yanına trompet almak istiyormuş. Trompet alacak, dat diye milleti korkutacak. So, şimdi yine bir parça çalacağım ki size. Yok artık Hakan diyeceksiniz. Ya nereden buluyorsun? Vallahi orada burada buluyorum da. Ama şunu bir dinleyin. Bana hak ver.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Metropol FM'desin ve yavaş yavaş programımızın sonuna geliyorum. Üzülmeye gerek yok arkadaşlar. Hafta arası her gün saat 11 ile 13 arasında sizlerle birlikteyim. Rengarenk programında ve birbirinden ilginç konuların yanı sıra tabii ki çaldığım sıra dışı parçalar da var. Bu parçalardan şimdi bir tanesi yine yerinizde. Duramayacaksınız, oturamayacaksınız, ayağa kalkacaksınız. Bilhassa roman sevenler. Hadi Hakan, hadi Hakan, coştur bizi diyorlar. Şimdi sizleri coşturuyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Ama çok fena bir şarkı bu. Öyle böyle değil. Yani romanların şu anda en, yani nasıl, eş top acaba? Mel Gibson. Bütün roman şarkılarındaki en zirve yapan şarkı bence bu. Çalıyoruz. Fazla konuşma. Hadi çal Hakan. Çal çal çal çal çal çal. Yes, geliyor. Nasıl ama?

0: Vallahi paranın kimde olduğu belli değil diyorlar ama.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Genelde biliniyor değil mi? Kimde para var, kimde yok. Yani para önemli değil. Çok para önemli.

diye mesajlar geliyor. Hakan yerimizden duramadı. Bremen'den Y.Y. Arkadaşlarla roman havası, yani roman parçasında halay çektik diyor. Ya breakdance yapmadığınıza şükredin. Pesos guy. Ya. So, şimdi Sakiler'in şarkısını çalacağım. Kış Güneşi diyecek. Tarkan'dan tanıdığımız tabii ki o güzel şarkı. Sakiler de gayet güzel yorumlamışlar. Onlara böyle haz yorumlarıyla, tarzlarıyla bu güzel şarkıyı daha da farklı güzelleştirmişler. Hep beraber dinliyoruz. Ondan sonra 15'ten itibaren Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak Metropol FM'de. Evet, rengarenk programımız bugün burada noktalıyoruz. Yarın sabahleyin tekrardan sizlerle birlikte olacağım Serdar arkadaşımla. Ondan sonra 11 ile 13 arasında yine rengarenk sizlerle.

0: En güzel şarkılar Metropol FM. Metropol FM. Senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Venloa Strasse 262.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Métropole FM, Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Mayıs'ta sigarasız kampanyası başladı. Amaç sigara içenleri bu ay boyunca bırakmaya teşvik etmek. Nikotin ve Tütün Bırakma Enstitüsü'nden psikolog doktor Karin Witsum en çok merak edilen soruya cevap veriyor. Bu soru ise sigarayı bir anda mı bırakmalı yoksa azaltarak mı? Doktor Witsum aslında kesin bir şekilde bırakmak gerektiğini vurguluyor. Azaltarak içmenin bazı dezavantajları olduğunu söylüyor.
2: Also man sollte wirklich eben harten Cut machen. Und das reduzierte Rauchen hat viele Nachteile. Es wird das Ritual weiterhin aufrechterhalten. Das Rauchen kriegt fast noch mehr Platz im Alltag, weil man oft dann dran denkt, noch 2 Stunden, bis die nächste dran kommt. Und die wird dann auch intensiver konsumiert und führt eher dazu, dass man noch eine stärkere Bindung ans Rauchen erzeugt.
1: Bırakma sürecini kolaylaştırmak için neler yapılabilir sorusuna cevap olaraksa tetikleyici durumların değiştirilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor. Örneğin kahve ile sigara içenler ilk günlerde kahveden uzak durabilirler şeklinde vurguluyor.
2: Was man vielleicht immer machen kann beim Rauchstopp ist, dass bestimmte Auslösesituationen, bei vielen ist es ja zum Beispiel der Kaffee, dass man sagt, man verzichtet erstmal die ersten Tage und Wochen. Andere kann man verändern, also zum Beispiel den Kaffee aus einer anderen Tasse trinken, einen Löffel in die Hand nehmen.
1: Son yıllarda birçok kişi elektronik sigara ya da tütün ısıtıcılarına yöneldi. Bunların daha güvenli olup olmadığı sorusuna verilen cevap ise bu ürünlerin uzun vadeli etkili tam bilinmiyor. Araştırmalar bazı olumsuz etkiler gösteriyor. Kesin sonuçlar için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
2: Also es ist ein bisschen die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Die Giftstoffe, das kann man im Moment langfristig noch nicht so richtig abschätzen, was da alles drin ist. Also es gibt natürlich schon viele Studien, die das jetzt festgestellt haben, dass das sehr viele negative Auswirkungen hat. Aber die meisten, die das nutzen, sind ja jetzt noch Einsteiger in diese Produkte. Und da ist es schon wichtig, dass man auch seriös bleibt, dass das eben langfristig noch nicht bis ins Letzte aufgeklärt ist, was da alles wirklich an Schäden passieren wird.
1: Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta ne kadar sürede değişim başladığı üzerine ise Dr. Witsum 48 saat içinde tansiyonun düşüp kan dolaşımının iyileştiğini vurguluyor.
2: Also nach dem Rauchstopp geht's sehr schnell los, dass der Körper anfängt sich zu regenerieren an verschiedenen Stellen in einem unterschiedlichen Tempo, aber Blutdruck sinkt, die Hände und die Füße werden besser durchblutet. Das ist alles innerhalb von 48 Stunden schon möglich. Und mittel- und langfristig ist es eben das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko, das man damit aufgibt.
1: Değerli dinleyenler, Mayıs'ta sigarasız kampanyası başladı. Nikotin ve Tütün Bırakma Enstitüsü'nden psikolog doktor Karin Witsum da kesin bir şekilde sigaranın bırakılması gerektiğini, bu süreci kolaylaştırmak için tetikleyici durumları değiştirmenin önemli olduğunu belirtiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: dir die Metropol FM App herunter und höre 24 Stunden Oxygen.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

0: Fälle mutmaßlich auf Infektionen mit dem Hantavirus zurück.
1: Das Hantavirus wird laut WHO meist durch Kontakt mit den Ausscheidungen von Nagetieren wie Ratten oder Mäusen übertragen, zum Beispiel wenn man kontaminierten Staub einatmet. In seltenen Fällen wird der Erreger auch von Mensch zu Mensch übertragen. Die Infektion kann zu hohem Fieber und Störungen der Nierenfunktion führen. Wie und wo genau sich die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes infiziert haben könnten, wird noch untersucht. An Bord des Schiffes eines niederländischen Betreibers sind 170 Passagiere und etwa 70 Besatzungsmitglieder. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
0: In einer gemeinsamen Aktion haben SPD, Grüne und Linke ihren Abschied von der Internetplattform X erklärt. X sei in den letzten Jahren im Chaos versunken, hieß es in teilweise wortgleichen Erklärungen der drei Parteien und Bundestagsfraktionen. Politische Debatten lebten vom Austausch, während X zunehmend Desinformation fördere.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Güçlü, hemen Ankara'ya bakıyoruz. Kabine toplanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de. Toplantının gündeminde neler var?
4: Tabii gündemde çok önemli başlıklar var. Örneğin Orta Doğu'da yaşananlar, son dönemdeki Amerika-İsrail-İran savaşı, Hürmüz Boğazı, aynı zamanda Türkiye'nin peşinde olduğu çözüm süreci, okul saldırıları, bunların hepsi konuşulacak. Bir de Kurban Bayramı acaba 9 güne uzatılacak mı, uzatılmayacak mı bu tatil? Bununla ilgili de kabineden bir açıklama bekleniyor.
3: Siyasetin gündemine bakacak olursak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde yine Ankara'da açıklamaları var. Neler söyledi?
4: Özgür Özel daha önceden de aslında 4 Mayıs tarihini işaret etmişti. En iyi savunma hücumdur diyor. CHP bu kötülükleri yapanlara karşı iktidarı değiştirmek ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma geçiyor, sahaya gidiyor dedi. Yani aslında şunu söylüyor. Bugün itibariyle 106 bin sandık görevlisiyle birlikte, tüm örgütlerle ve teşkilatlarıyla birlikte sahaya iniyoruz artık. Dolayısıyla seçim startını veriyoruz diyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel.
3: Ne güçlü, tabii asıl meselelerden biri de enflasyon Türkiye'de. Nisan enflasyonu açıklandı. Durum nedir? Ayrıca bakanın da bir açıklaması varmış. O ne dedi?
4: Aslında tabii şunu söyleyebilirim. Nisan ayında beklentiler yüksekti. TÜİK'ten belki düşük bir enflasyon verisi çıkar diye bekleniyordu ama TÜİK enflasyonu da yüksek geldi. Nisan ayında %4.18 oranında artış gösterdi ve yıllık bazda da %32.37 olarak açıklandı. Bakan Şimşek bir açıklama yaptı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturuyor ama bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz dedi.
3: Haftayla birlikte duruşmalar da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 31. duruşmadan söz edeceğiz. Durum nedir?
4: Mesut, yine bugün gergin bir duruşma başladı. Avukatların itirazları vardı. Geçtiğimiz hafta yapılan tahliyeler vardı. Beklenen tahliyeler vardı. Avukatlar itiraz etmek istedi. Mahkeme başkanı bu itirazları dinlemedi ve kabul etmedi. Daha sonrasında İçeride bulunanların dışarı çıkartılmasını istedi. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere biz dışarı çıkmayacağız mesajını verdiler. Ekrem İmamoğlu biz pimpon topu muyuz, bizi götürüp getiriyorsunuz, salondan çıkmayacağız dedi. Ardından da mahkeme bugün için durduruldu. Mahkemeye ara verildi. Duruşma yarın devam edecek.

Metropol efendi. Metropol efendi. Senin radyon. Efendim siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlen

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Hande Yener ve Madrigal, Ego. Pau, Sevemedim Kara Gözlüm.
2: Aramıza kimse gelip girmesin.
1: Derya Ulu, Hani.
3: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay, ne değişti söyle dünden beri.
0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Evet, dinleyicimize sorduk. Neyi geri çekerdin? Amerika Almanya'dan 5000 askerini geri çekeceğini duyurdu. Trump bayağı bir bozulmuş. Mert'e büyük bir ihtimalle bıyık altından Mert'e şunu demiştir kesin.
2: Ben sana ananı sorayım ben.
1: Biz de sorduk. Siz neyi geri çekerdiniz? Kimle göndermiş?
3: Evet, Naim Süer Berlin'den şınav çekerdim diyor.
1: Bakayım bir Naim Bey'in fotoğrafına. Naim abi, seni bu saatten sonra şınav kurtarmaz. Leyla Hanım yazmış. Herife verdiğim evet'i geri çekerdim. Sen neyi geri çekerdin Hakan?
3: Ya
1: sen neyi geri çekerdin?
3: Benim hafta sonu aracı çektiler biliyor musun Serdar? Ben bilseydim arabayı başka yere çekerdim.
1: Sen zahmet etme, başkası çekmiş bile.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Altının değeri değişir ama güvenin değeri asla. Marka İstanbul Yüveliye. 15 yıldır Köln'de zarafetin ve güvenin buluştuğu yer. Marka İstanbul Yüveliye. Bir mücevherden fazlası bir güven mirası. Kolpstrasse 52-54. Ailenizin kuyumcusu.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: değil.
1: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Die USA dementieren, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff angegriffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando teilte mit, Berichte iranischer Medien, dass ein Schiff von zwei Raketen getroffen worden sei, seien falsch. Zuvor hatten iranische Nachrichtenagenturen über einen solchen Angriff berichtet. Ebenso, dass US-Militärschiffe daran gehindert wurden, durch die Straße von Hormuz zu fahren. US-Präsident Trump hat für heute eine neue Initiative angekündigt, damit Schiffe, die für den Welthandel wichtige Meerenge verlassen können. Mehr als 3 Jahre sind seit dem spektakulären Golddiebstahl aus dem Kelten- und Römermuseum im oberbayerischen Manching vergangen. Jetzt suchen Ermittler wieder nach dem verschwundenen Großteil der Beute.
1: Am Morgen haben Kunstfahnder begonnen, das Grundstück des Hauptverdächtigen in Plate in Mecklenburg-Vorpommern zu durchsuchen. Auch mit Röntgen- und Radartechnik suchen sie nach dem verschwundenen Gold. Den Ermittlern zufolge gibt es neue Erkenntnisse, dass der Großteil der Beute auf dem Grundstück professionell versteckt worden ist. Es geht unter anderem um 411 Goldmünzen. Der Schatz war im November 2022 gestohlen worden. 4 Täter wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Aus München, Florian Klaus.
0: In einer gemeinsamen Aktion haben SPD, Grüne und Linke ihren Abschied von der Internetplattform X erklärt. X sei in den letzten Jahren im Chaos versunken, hieß es in teilweise wortgleichen Erklärungen der 3 Parteien und Bundestagsfraktionen. Politische Debatten lebten vom Austausch, während X zunehmend Desinformation fördere.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Güçlü, hemen Ankara'ya bakıyoruz. Kabine toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de. Toplantının gündeminde neler var?
4: Tabii gündemde çok önemli başlıklar var. Örneğin Orta Doğu'da yaşananlar, son dönemdeki Amerika-İsrail-İran savaşı, Hürmüz Boğazı, aynı zamanda Türkiye'nin peşinde olduğu çözüm süreci, okul saldırıları, bunların hepsi konuşulacak. Bir de Kurban Bayramı acaba 9 güne uzatılacak mı, uzatılmayacak mı bu tatil? Bununla ilgili de kabineden bir açıklama bekleniyor.
3: Siyasetin gündemine bakacak olursak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde yine Ankara'da açıklamaları var. Neler söyledi?
4: Özgür Özel daha önceden de aslında 4 Mayıs tarihini işaret etmişti. En iyi savunma hücumdur diyor. CHP bu kötülükleri yapanlara karşı iktidarı değiştirmek ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma geçiyor, sahaya gidiyor dedi. Yani aslında şunu söylüyor. Bugün itibariyle 106 bin sandık görevlisiyle birlikte, tüm örgütlerle ve teşkilatlarıyla birlikte sahaya iniyoruz artık. Dolayısıyla seçim startını veriyoruz diyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel.
3: Ne Güçlü, tabii asıl meselelerden biri de enflasyon Türkiye'de. Nisan enflasyonu açıklandı. Durum nedir? Ayrıca bakanın da bir açıklaması varmış. O ne dedi?
4: Aslında tabii şunu söyleyebilirim. Nisan ayında beklentiler yüksekti. TÜİK'ten belki düşük bir enflasyon verisi çıkar diye bekleniyordu ama TÜİK enflasyonu da yüksek geldi. Nisan ayında %4.18 oranında artış gösterdi ve yıllık bazda da %32.37 olarak açıklandı. Bakan Şimşek bir açıklama yaptı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturuyor ama bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz dedi.
3: Haftayla birlikte duruşmalar da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 31. duruşmadan söz edeceğiz. Durum nedir?
4: Mesut, yine bugün gergin bir duruşma başladı. Avukatların itirazları vardı. Geçtiğimiz hafta yapılan tahliyeler vardı. Beklenen tahliyeler vardı. Avukatlar itiraz etmek istedi. Mahkeme başkanı bu itirazları dinlemedi ve kabul etmedi. Daha sonrasında İçeride bulunanların dışarı çıkartılmasını istedi. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere biz dışarı çıkmayacağız mesajını verdiler. Ekrem İmamoğlu biz pimpon topu muyuz, bizi götürüp getiriyorsunuz, salondan çıkmayacağız dedi. Ardından da mahkeme bugün için durduruldu. Mahkemeye ara verildi. Duruşma yarın devam edecek.

0: Yeni hafta ile birlikte Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde gün içerisinde sıcaklıkların 22 derece olması bekleniyor. Kapalı bir havada zaman zaman bölgesel yağışlı bir havada Bielefeld ve çevre bölgelerinde sıcaklıkların 20, akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor.
1: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.

0: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları sizinle burada olacak Metropol FM'de, Paydos Keyfinde. Tek tek çok güzel şarkılar seçtim. Tam da bu havalara yaraşır şarkılar seçtim. Ve tabii ki gündemimizde de konuşacak çok güzel konularımız var. Neler olup neler bitiyor sizlerle muhabbet edip bu güzel saatlerin tadını çıkardığımız bir Paydos Keyfi bizi bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Olur ya diyecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
3: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
4: Bazı şeylerin değeri fiyatla ölçülmez. Güven gibi, zarafet gibi. 15 yıldır Köln'de Zen pırlantanın eşsiz ışıltısını altının gücüyle buluşturan isim. Marka İstanbul Yüveliye. Kolpstrasse 52-54. Ailenizin kuyumcusu. Marka İstanbul Yüveliye.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem. Öz Yörem.

Elif Buse Doğan müthiş bir yorumla May parçasını seslendirdi. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bu güzel havaların iyice tadını çıkarıyoruz. Harika bir hafta sonundan çıktık. Hafta sonu Almanya'nın her yerinde neredeyse hava o kadar güzeldi ki mis gibi yepyeni enerjimizle geldik. Haftamızı başlattık diyebiliriz. Şimdi dün tişörtle geziyorduk ama her an montlarımızı geri çıkarabiliriz arkadaşlar. Almanya'daki hava klasik. Bir gün bizi iki gün mutlu ediyor, ondan sonra hop buz gibi. 28 dereceleri gördük, yaz geldi dedik, şımardık. Şimdi fırtına ve sağanaktan bahsediyoruz. Özellikle hafta ortasında işler ciddi. Şiddetli yağmur, gök gürültüsü, hatta bazı bölgelerde sel riski bile var. En çok etkilenecek yerlerde güney bölgeleri, yani Baden-Württemberg ve Bayern tarafında biraz dikkatli olmak lazım, etkilenebiliriz. İşin ilginç tarafı da şu, yağmur yağıyor ama kuraklık bitmiyor arkadaşlar. Kuraklık çok konuşuluyor şu aralar. Çünkü toprak o kadar kurumuş ki suyu ememiyor. Direkt akıp gidiyor. Özellikle Almanya'da yine işte hava sürprizli diyebiliriz. Dün yaz, bugün sonbahar. Şemsiye ve güneş gözlüğümüzü asla yanımızdan ayırmayalım. İkisine de ihtiyacımız olabilir. Ama biz neyse ki biliyoruz. Bizim her zaman yazı yaşatan şarkılarımız var. İçimizi ısıtan. Vek ile devam ediyoruz. Geri ver diyor. Şu aralar inanılmaz sükse yarattı bu şarkı. Buyurunuz şimdi radyolarınızda.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra Paydos, keyfimize devam ediyoruz. Bu güzel günümüzde güzel enerjimizle başladık. Haftaya nasıl başlarsak öyle gider diyoruz, her zaman olduğu gibi müthiş başladık. Arkadaşlar, hayatınızda hiç romantik olmaya çalışıp altını üstünü getirdiğiniz oldu mu? Romantiklik zor bir şey değil mi? Bana çok zor ve meşakkatli bir şeymiş gibi geliyor. Çok da riskli bir şey. Herkes de yapamaz ha öyle. Romantikli. Şimdi bir yerde Aachen'la Düren arasındaki bir yerde bir göl var, böyle kocaman bir göl. O gölün kıyısında bir romantik teklif edilmeye çalışılmış, tamam mı? Ama bunu yaparken bir anda itfaiye devreye girmiş. Yangın ihbarı diye böyle itfaiyeler gelmiş. Neden? Çünkü bir centilmen, bir beyefendi orada kız arkadaşına evlilik teklif etmek istiyor. Ama elinde meşaleler var. Renkli, böyle şatafatlı bir şey olsun isterken bir anda itfaiyeleri bile çağırmışlar yani. Kıyamam ya. Olsun, senin niyetin yeter ya. İtfaiye ne yapmış biliyor musunuz? Normalde hem itfaiyenin geldiği için ona bir masraf çıkıyor. Hem de riski olduğu için, yangın riski olduğu için cezası var bunun, biliyorsunuz. Bir de kuraklık dönemindeyiz ya, ekstra böyle her yerde yangın riski var. Ne yapmışlar ama? Ponçik kalpleri, vicdanları el vermemiş. Genç çiftin mutluluğu için ceza kesmemişler ya. Minnoş kalpliler ya, ne kadar tatlılar. Ama siz yine de bu minnoşluğa çok da güvenmeyin. Riskli hareketler etmeyin. Sonra hiç acımazlar, gözünüzün yaşına bakmazlar. Yok, kadın evlilik teklifine evet mi demiş, hayır mı demiş, bakmadan cezayı keserler valla.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Gerçek lezzet tesadüf değildir. Çünkü lezzet doğru seçimlerle başlar. Sofraya gelen her ürünün arkasında güven olmalı. Ege Türk olarak ürünlerimizi %100 kendi üretimimizle aynı özen ve kaliteyle hazırlıyoruz. Çünkü sizin güveniniz bizim için çok değerli. Yıllardır aramızdaki en güçlü bağ da işte bu. Lezzet ve güven. Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
3: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
4: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat. Hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, Werkstatt, TÜV, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildungsstation.
5: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
6: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
7: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Juvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimdi. Mira Juvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Köln Porsche'da.

0: Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin.
1: En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM.
1: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
3: Özyörem.

0: sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Türkiye'nin romantik sanatçısı, romantik aşk adamı Yalın. Yalın'dan muhteşem bir şarkı, yine romantik bir şarkı. Benimki şimdi sizlerle.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Viele schimpfen über die Politik, die Regierung ist im Umfragetief, Rechtspopulisten sind im Aufwind. Hält die Demokratie das aus? Eine groß angelegte Befragung der Bertelsmann Stiftung kommt zu dem Schluss, es gibt keinen Grund für Alarmismus.
2: Die allermeisten, also mehr als 80%, die stehen hinter dem Prinzip liberale Demokratie. Ein enorm hoher Wert, sagen die Studienmacher. Das Problem, die Praxis, also wie die Demokratie funktioniert, da sind viele skeptisch. Vor allem den Parteien bescheinigen sie eine ziemlich miese Performance. Unterm Strich aber, so die Studie, stehe die Demokratie trotz einiger Defizite hier bei uns auf einem stabilen Fundament. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, haben nach Angaben des US-Militärs die Straße von Hormuz passiert. Sie setzten ihre Reise nun sicher fort, teilte das zuständige US-Regionalkommando mit. Das US-Militär sprach von einem ersten Schritt im Rahmen der von Präsident Trump angekündigten neuen US-Initiative, die darauf abzielt, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge wieder freizumachen. Trotz des Tankrabatts, die Spritpreise sind über das Wochenende deutlich gestiegen. Ein Liter Super E10 oder Diesel kosteten im Schnitt gestern um 2,5 Cent mehr als einen Tag davor. SPD-Fraktionschef Miersch ist sauer auf die Mineralölkonzerne.
3: Viele Experten hatten damit schon gerechnet, die Bundesregierung offenbar nicht. Mineralölkonzerne geben den Tankrabatt nicht 1:1 an die Autofahrer weiter. Das könne man sich nicht gefallen lassen, sagte SPD-Fraktionschef Miersch bei NTV. Er könne sich vorstellen, dass die Bundesregierung noch mal nachschärfen wird. Das Kartellamt könnte etwa noch mehr Rechte bekommen. Schon beim ersten Tankrabatt vor 4 Jahren gab es die Kritik, dass der Steuervorteil nicht komplett ankommt beim Kunden. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Mehr als 3 Jahre nach dem Diebstahl eines Goldschatzes aus einem Museum im oberbayerischen Manching suchen Ermittler wieder nach dem verschwundenen Großteil der Beute. Sie vermuten, dass das fehlende Gold auf dem Grundstück des Hauptverdächtigen und seiner Partnerin in Plate in Mecklenburg-Vorpommern versteckt ist. Der Goldschatz war im November 2022 gestohlen worden. 4 Täter wurden festgenommen und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen Ankara'ya bakıyoruz. Kabine toplanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de. Toplantının gündeminde neler var?
5: Tabii gündemde çok önemli başlıklar var. Örneğin Orta Doğu'da yaşananlar, son dönemdeki Amerika-İsrail-İran savaşı, Hürmüz Boğazı, aynı zamanda Türkiye'nin peşinde olduğu çözüm süreci, okul saldırıları, bunların hepsi konuşulacak. Bir de Kurban Bayramı acaba 9 güne uzatılacak mı, uzatılmayacak mı bu tatil? Bununla ilgili de kabineden bir açıklama bekleniyor.
4: Siyasetin gündemine bakacak olursak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı...
5: Bu tatil bununla ilgili de kabineden bir açıklama bekleniyor.
4: Siyasetin gündemine bakacak olursak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde yine Ankara'da açıklamaları var. Neler söyledi?
5: Özgür Özel daha önceden de aslında 4 Mayıs tarihini işaret etmişti. En iyi savunma hücumdur diyor. CHP bu kötülükleri yapanlara karşı iktidarı değiştirmek ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma geçiyor, sahaya gidiyor dedi. Yani aslında şunu söylüyor. Bugün itibariyle 106 bin sandık görevlisiyle birlikte, tüm örgütlerle ve teşkilatlarıyla birlikte sahaya iniyoruz artık. Dolayısıyla seçim startını veriyoruz diyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel.
4: Ne güçlü, tabii asıl meselelerden biri de enflasyon. Türkiye'de Nisan enflasyonu açıklandı. Durum nedir? Ayrıca bakanın da bir açıklaması varmış. O ne dedi?
5: Aslında tabii şunu söyleyebilirim. Nisan ayında beklentiler yüksekti. TÜİK'ten belki düşük bir enflasyon verisi çıkar diye bekleniyordu ama TÜİK enflasyonu da yüksek geldi. Nisan ayında %4.18 oranında artış gösterdi ve yıllık bazda da %32.37 olarak açıklandı. Bakan Şimşek bir açıklama yaptı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturuyor ama bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz dedi.
4: Haftayla birlikte duruşmalar da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 31. duruşmadan söz edeceğiz. Durum nedir?
5: Mesut, yine bugün gergin bir duruşma başladı. Avukatların itirazları vardı. Geçtiğimiz hafta yapılan tahliyeler vardı. Beklenen tahliyeler vardı. Avukatlar itiraz etmek istedi. Mahkeme başkanı bu itirazları dinlemedi ve kabul etmedi. Daha sonrasında içeride bulunanların dışarı çıkartılmasını istedi. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere biz dışarı çıkmayacağız mesajını verdiler. Ekrem İmamoğlu biz pimpon topu muyuz, bizi götürüp getiriyorsunuz, salondan çıkmayacağız dedi. Ardından da mahkeme bugün için durduruldu. Mahkemeye ara verildi. Duruşma yarın devam edecek.

Yeni haftayla birlikte Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde gün içerisinde sıcaklıkların 22 derece olması bekleniyor. Kapalı bir havada zaman zaman bölgesel yağışlı bir havada Bielefeld ve çevre bölgelerinde sıcaklıkların 20, akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: Altının değeri değişir ama güvenin değeri asla. Marka İstanbul Yüveliye. 15 yıldır Köln'de zarafetin ve güvenin buluştuğu yer. Marka İstanbul Yüveliye. Bir mücevherden fazlası, bir güven mirası. Kolpstrasse 52-54. Ailenizin kuyumcusu.
6: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası. Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır... Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi. Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
7: Özyörem.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu 3 günlük bir tatil yaşadık vallahi, ne iyi geldi. Bir uzatılmış bir hafta sonu yaşamak hepimize ilaç gibi geldi, ben hissedebiliyorum. Sizden çok güzel mesajlar alıyorum. Hafta sonunu çok iyi değerlendirenler olmuş. Vallahi kaşla göz arası oraya buraya tatile gidenler olmuş. Size de helal olsun. Ben de tabii ki sizi sırf sizinle paylaşmak için bir şeyler yaşadım arkadaşlar. Ben biliyorsunuz size anlatmak için yaşıyorum bu hayatımı. Şimdi ben hafta sonu kampa gittim arkadaşlar. Tatil organize edenlerin yanında ben gittim kampa. Sinekler, böcekler ne varsa onlarla birlikte takıldık biz. Şimdi gittiğimiz yerde dikkatimi çeken şey şuydu. O kadar boştu ki, çok sessiz sakin bir yerdi. Şimdi insan kampa niye gidiyor? Huzur bulmak için gidiyor. Bir baktım bomboş ama birkaç tane aile var. Onlar da o kadar çocuklu aileler ki. Bir sürü çocuk var her yaştan arkadaşlar, inanamazsınız. Kindergarten'dan çıkmışlar, aktiviteye gelmişler gibi yani. Çok çocuk var tabii, insanın aklına geliyor eyvah bir sürü çocuk varsa çok da kalabalık olacak ve çok gürültülü olacak, aklımıza bu geliyor. Ama resmen 3 gün boyunca çocuklardan çıt çıkmadı ya. Sonra ben rahatsız oldum, çocuk dediğin biraz huzursuzluk yaratır yani. Rahatsız oldum, çocuk dedi gidip böyle çocukların bir tanesine sataşasın falan geldi yaramazlık yapsınlar diye. İnanılmaz usluydu çocuklar, gıkı çıkmadı, gittiler böyle kumdan kale yapıyorlar, işte ağaçlara tırmanmaya çalışıyorlar ama ağızlarını açmıyorlar, helal olsun dedim ya, böyle çocuk var mı gerçekten? Sonra da dedim ki çocuk dediğin yok, uslu olmuyor çocuk, yaramaz olacak, bağırıp çağıracak anne diye, gerekirse gelecek yanımıza çalarımızın üstüne atlayacak falan, olmaz yani öyle. Çocuk dediğin öyle olur. Biz öyle çocuklar alışkınız. O ne öyle sus pus oturuyor kendi başına tek başına. Uslu uslu oynuyor. Hayır efendim. Çocuk dediğin uslu olmaz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Burcu Güneş'ten Oflaya Oflaya dinledik. Şimdi bu geçtiğimiz hafta sonu herkesin bir planı vardı. Kimsecikler yoktu. Ben baktım. Özellikle baktım. Kimse burada değildi. Nereye gittiniz arkadaşlar? Hemen söyleyin bana. Ben sizden taktik istediğimde bana bir şey söylenmiyorsa bir bakıyorum kimse yok ortalıkta. Lütfen bu hafta sonu nasıl geçirdiğinizi bana söyleyin. Söz kopya çekmeyeceğim sizden. Ben kampa gittim demiştim. Kampta da tabii ki sizin için bir şeyler yaşıyorum yani. Biliyorsunuz sinekler, böcekler ne varsa hepsiyle kanka oluyorsunuz. Kampta ya da bir piknikte. Peki bunların bunlar için neler yapabiliriz? Ben size yeni taktiklerle geldim. Tecrübeyle sabit. Öncelikle bu sinek kovan spreyler var ya. Onların cilde zarar vermeyenini bulmak lazım. Çocuklar için özel tasarlanmış olanlar var mesela. Onları atın cebinize gidin. Gerçekten işe yarıyor. Hem böcekler mutlu, öldürmemiş oluyorsunuz, hem de size yaklaşmıyorlar. Sonra onun dışında bir püf noktası daha var. Bunu yaptığımda kendime dedim ki sen üstün zekalısın Esra. Kendimle çok gurur duydum. Bakalım sizden yapanlar var mı? Bulaşık süngeri, şimdi bulaşık yıkamak ya da işte o anlık ufacık bir şey yıkamak çok zor olabiliyor bazen pikniklerde. Onun için ne yaptım biliyor musunuz? Bulaşık süngerini birazcık sabunlu suyla ıslatmıştım ve dondurdum. Bildiğiniz buzdolabının o difriz kısmında dondurdum. Sonra dondurarak götürdüm. Dondurana kadar donmuş kısmını içeceklerimi soğutması için kullandım. Sonra da ne yaptım? Bulaşıklarımı yıkadım. Nasıl ama? Bununla çok gurur duyuyorum şu an nedense. Gerçekten işe yarıyor. Tavsiye ederim. Başka böyle püf noktaları var. Ceplerim dolu. Sizlere anlatacağım bu püf noktalarını. Pikniklerde hayat kurtaran tavsiyeler.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. Düsseldorf'ta German Beach Tour için hazırlıklar başladı. Ren Nehri kıyısında kurulacak arena için çalışmalar bugün başlatıldı. 2 hafta sonra üst düzey plaj voleybolu karşılaşmaları oynanabilecek. Organizasyon kapsamında kapasite artırılarak yaklaşık 1600 seyirciye çıkartılacak. Bu yıl ilk kez akşam saatlerinde projektör ışıkları altında maçlar da yapılabilecek. Etkinlik boyunca bölgede bazı park alanlarının geçici olarak kapatılacağı bildirildi. Köln'de planlanan göç müzesi projesi için yeni bir yol haritası belirlendi. Finansman ve proje riskleri nedeniyle şehir merkezindeki Neumarkt seçeneğinden vazgeçildi. Müzenin Köln Kalk'taki Halle 70'te daha küçük ölçekli bir projeyle hayata geçirilmesi planlanıyor. Projenin devam edebilmesi için federal ve eyalet düzeyinde sağlanan yaklaşık 44 milyon euroluk desteğin 2026 sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Değerli dinleyenler, Kuzey Renvesfalya'da şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Dairesi gün içinde yerel olarak metrekareye 500 litreye kadar yağış düşebileceğini açıkladı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Körfez'de ipler yine gerildi. İran medyasının iddiasına göre Hürmüz Boğazı'nda bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisine füze saldırısı düzenlendi. Haberde İran donanmasının uyarılarını dikkate almayan Amerika Birleşik Devletleri fırkateynine 2 füze fırlatıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili bağımsız kaynaklardan bir doğrulama gelmedi. Alman Otomobilciler Kulübü ADAC, akaryakıt firmalarının vergi indirimi olarak uygulanan akaryakıt indiriminin tamamını tüketiciye yansıtmadığını açıkladı. Kuruma göre benzin ve dizel fiyatlarında litre başına düşüş yaklaşık 11 sentle sınırlı kaldı. Oysa indirimin tam yansıtılması halinde en az 17 sentlik bir gerileme bekleniyordu. ADAC ayrıca ham petrol fiyatlarının düşmesine rağmen fiyatların yeterince aşağı çekilmediğine dikkati çekti. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göç ve mülteci sayısındaki düşüşe rağmen sınır kontrollerinin devam edeceğini açıkladı. Dobrindt, Avrupa'da göç sisteminin tam olarak işlemeden kontrollerin kaldırılmayacağını belirtti.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

Geçtiğimiz hafta sonu uzun bir hafta sonuydu ve biz de en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Sizler ne yaptınız bunu sormuştum. Bir dinleyicimiz yazmıştı ki cumartesi günü paket teslimatı yaptım yazmış. Meksut Polonya'dan yazmış. Vay be, çalışıyorsun öyle mi? Bir dinleyicimiz demiş ki çocuklarla havuza gittik. Çocuklar buruş buruş oluna kadar havuzdan çıkmadılar Esra demiş. İşte çocuk dediğim böyle olmalı ya. Buruş buruş olana kadar çıkmamalı o sudan. Ben de söylemiştim, kampa gittim arkadaşlar. Kampta full çocuk vardı. Yemin ederim o kadar uslulardı ki onların o uslu oluşundan rahatsız oldum. Rahatsız oldum. Çocuk dediğin yıkar ortalığı, yaramaz olur biraz dedim. Şimdi piknik, biz bayılırız pikniğe değil mi? Bu arada kuraklık olduğu için şu aralar pikniklerde, kamplarda mangala çok izin vermiyorlar. Çok özel yerleri var anca orada. O yüzden mangalsız kalıyoruz ne yazık ki. Yalvar yakar, vallahi küçücük ateş yakacağım yemin ederim diye böyle anca o zaman mangal yapabilirsiniz. Bir dinleyicimiz demiş ki biz de çocuklarla pikniğe gittik. Ateş yaktık, çocuklar marshmallow ısıttı demiş. Marshmallow ısıtmak ne demek? Bir kere bir şekerleme var şimdi arkadaşlar. Onu ateşin üstünde çevirerek o şekerlemeyi ısıtıyorsunuz. Pofidik de bir şey marshmallowlar. Ben onu bir kez deneyeyim dedim. Lanet olsun, her yerimi yaktım, her yerimi. Ya bir şeker bir insanı nasıl yakabilir bu kadar? Yaktım, eriyor ya, o eriyen bir şey. Eridi üstüme, ayağımın üstüne döküldü. Bir de eriyince o lav gibi bir şey oluyor böyle. Ateş lavlar olur ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir şekerden her yerimi yaktım ya. Ben de böyle bir beceriksizim işte.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sofra özen ister, lezzet ise ustalık. Tavada yavaşça kızaran, kokusu evi saran o lezzet. Ege Türk Sucuk. Ege Türk Sucuk. Seçilmiş etler, usta işi üretim, değişmeyen kalite. Çünkü gerçek lezzet detayda saklıdır. Ege Türk, lezzet ve kalitenin sembolü.
2: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
3: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
4: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Juvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimde. Mira Juvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Kern Porsche'da.
5: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
6: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
7: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

0: Grünwelt Energie sadece uygun fiyatlı enerji sunmakta kalmaz. Aynı zamanda çevreye ve topluma karşı sorumluluk taşır. Şirket elektriğini %100 yenilebilir kaynaklardan sağlar. Fosil yakıt ve nükleer enerji kullanılmaz. Bu sayede doğa korunur ve karbon salımı azalır. Enerji dönüşümüne katkı sağlanır. Şirket ayrıca toplumsal konulara da önem veriyor. Adil ve şeffaf fiyat politikası uygulanır. Müşteriler nereye ne ödediklerini açıkça görür. Bu da güven oluşturur. Grünwelt Energy hem çevreyi koruyan hem de müşterisini düşünen bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım Grünwelt Energy'yi güvenilir bir enerji sağlayıcısı haline getiriyor. Grünwelt Energy, sizi anlayan enerji.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

hadise ve motive eden küçük bir yol parçasını dinledik. Ve devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. Bu geçtiğimiz hafta sonu uzun bir hafta sonuydu. Neler yaptınız demiştim. Böyle çok ilginç planlar var mı ona bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki Türkiye'den annem babam geldi. Eşimi de çocuğumu da aldım. Gemensdorf'da bir Tia Park var. Kapalı bir alan. Ceylanlar, geyikler serbest diyor. Yanından falan geçiyorlar, seviyorsun falan, oraya götürdüm onları demiş. Ceylanlar ve geyikler. Ay ne kadar güzel hayvanlar. Bazen doğaya döndüğümüzde ne kadar şanslı olduğumuz

Yeni haftayla birlikte Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde gün içerisinde sıcaklıkların 22 derece olması bekleniyor. Kapalı bir havada zaman zaman bölgesel yağışlı bir havada Bielefeld ve çevre bölgelerinde sıcaklıkların 20, akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor.

0: Maydoz keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
5: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayan uzatma alışkanlığı boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum elimden.

Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Değerli araştırma severler, bir araştırmayla daha geldim. Bu defa kadınları araştırmışlar. Bekar kadınları. Hadi yine iyiyiz. Araştırmalara göre bekar kadınlar bekar erkeklere göre yalnızlıktan çok daha fazla keyif alıyorlarmış. Eş bulma istekleri hiç yokmuş. Erkeklerden daha azmış hatta. Aman benden uzak dursun diyorlarmış. Ve en önemli sebeplerinden biri kadınların romantik ilişkiler dışında çok daha güçlü sosyal bağlar kurabilmesiymiş. Yani kankitoşkolarını çok iyi seçiyorlar. Ve çok daha derin arkadaşlık ilişkileri olduğu için de bekar olmak çok da büyük eksiklik gibi gelmiyor onlara. Paylaşım hissiyatını, o duygusal destek ihtiyacını hemen kankitoşkolarından da karşılayabiliyorlar. Hani biz şimdi mesela kızlar sonsuza kadar konuşuyoruz ya kendi aramızda her şeyi. Erkeklerde öyle değil. Erkekler bir yarası olduğunda, böyle hassas noktalar olduğunda çok arkadaşlarına anlatmaya cesaret edemiyor olabiliyorlar. Ya da işte aman benim kendi problemim, bunu benim kankam Mustafa ne yapsın diye düşünüp anlatmıyorlar. O yüzden de bekar erkekler daha fazla eş arıyorlarmış. Gördünüz mü? Hani istemiyordunuz, kadın gördüğünüz yerde kaçıyordunuz hani. Yok dırdır diyorsunuz, yok bilmem ne diyorsunuz ama araştırmalar tam tersini gösteriyor. Bekarlığı hiç de sevmiyormuşsunuz valla. Burada bekar erkeklere söz hakkı düştü. Bekliyorum sizi. Hadi bakalım.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Öztürk. Düsseldorf'ta German Beach Tour için hazırlıklar başladı. Ren Nehri kıyısında kurulacak arena için çalışmalar bugün başlatıldı. 2 hafta sonra üst düzey plaj voleybolu karşılaşmaları oynanabilecek. Organizasyon kapsamında kapasite artırılarak yaklaşık 1600 seyirciye çıkartılacak. Bu yıl ilk kez akşam saatlerinde projektör ışıkları altında maçlar da yapılabilecek. Etkinlik boyunca bölgede bazı park alanlarının geçici olarak kapatılacağı bildirildi. Köln'de planlanan göç müzesi projesi için yeni bir yol haritası belirlendi. Finansman ve proje riskleri nedeniyle şehir merkezindeki Neumarkt seçeneğinden vazgeçildi. Müzenin Köln Kalk'taki Halle 70'te daha küçük ölçekli bir projeyle hayata geçirilmesi planlanıyor. Projenin devam edebilmesi için federal ve eyalet düzeyinde sağlanan yaklaşık 44 milyon euroluk desteğin 2026 sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Değerli dinleyenler, Kuzey Renvesfalya'da şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Dairesi gün içinde yerel olarak metrekareye 500 litreye kadar yağış düşebileceğini açıkladı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Körfez'de ipler yine gerildi. İran medyasının iddiasına göre Hürmüz Boğazı'nda bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisine füze saldırısı düzenlendi. Haberde İran donanmasının uyarılarını dikkate almayan Amerika Birleşik Devletleri fırkateynine 2 füze fırlatıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili bağımsız kaynaklardan bir doğrulama gelmedi. Alman Otomobilciler Kulübü ADAC, akaryakıt firmalarının vergi indirimi olarak uygulanan akaryakıt indiriminin tamamını tüketiciye yansıtmadığını açıkladı. Kuruma göre benzin ve dizel fiyatlarında litre başına düşüş yaklaşık 11 sentle sınırlı kaldı. Oysa indirimin tam yansıtılması halinde en az 17 sentlik bir gerileme bekleniyordu. ADAC ayrıca ham petrol fiyatlarının düşmesine rağmen fiyatların yeterince aşağı çekilmediğine dikkati çekti. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göç ve mülteci sayısındaki düşüşe rağmen sınır kontrollerinin devam edeceğini açıkladı. Dobrindt, Avrupa'da göç sisteminin tam olarak işlemeden kontrollerin kaldırılmayacağını belirtti.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Deniz Arjak bizi nerelere götürdü, çok özlediğimiz bir parçaydı, hatırlamış olduk, muhteşem geldi. Şimdi araştırmayla devam ediyoruz. Bekar kadınları araştırmışlar ve tabii erkeklerle kıyaslamışlar. Bekar erkekler eş arıyorlarmış arkadaşlar. Bekar kadınlar gayet hallerinden memnunlarmış, gayet de mutlularmış. Bir dinleyicimiz diyor ki bana soran olmadı. Bekar erkek olarak halimden gayet memnunum. Kadın falan istemiyorum diyor. Gerçekten bu araştırmaları kime soruyorlar? Bana hiç kimse biz araştırma yapıyoruz diye soruyla gelmedi bana. Şu kadar yaşadım bu hayatta kimse de gelmedi. Araştırmalar yapılıyor. Kime yapıyorsunuz bu araştırmayı? Bir dinleyicimiz yazmış. Halil Özmen diyor ki bulaşıkları evleri süpürsün diye arıyorlardır. Oo. Bulaşıkları yıkasınlar, evleri süpürsün diye erkekler eş arıyorlardır demiş. Güzel bir laf oldu. Artık kalmamıştır ama devir değiştiği için artık öyle aranmıyordur diye düşünüyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki heh, sonunda dilimden anlayan biri. Arıyorum arıyorum bulamıyorum Esra, keşke bulabilsem. Ay bu şarkı çok yakıştı bu araştırmaya. Göksel tek başına şarkısı bu araştırmaya çok yakıştı. Peki hanımlar, siz bu araştırmayı doğru buluyor musunuz? Bekar kadınlar bekar erkeklere göre yalnızlıktan çok daha fazla keyif alıyorlarmış. Eş bulmak istemiyorlarmış. Daha azmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Bekar kadınlar ve bekar erkekler sizlere hak doğdu şu an. Konuşma hakkı doğdu. Sizler yazarken bana bize harika bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Göksel'in Tek Başına şarkısını dinliyoruz. Çok yakıştı.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Bir araştırmaya göre bekar kadınlar yalnızlıktan gayet mutlularmış. Yalnız olmak onlara acı verici gelmiyormuş. Bir dinleyicimiz Serpil yazmış, diyor ki bu araştırmada gerçeklik payı var. Kadınlar her şeylerini arkadaşlarıyla paylaşıyor, bu da yeterli oluyor. Eş bulmaya gerek kalmıyor diyor. Ayrıca kadınlar eş seçimi de çok dikkatli oluyor. Sırf ilişki olsun diye atlamıyorlar demiş. Şimdi öyle bir dedin ki erkekler eş bulduğunda yine bir kadın bulmuş oluyor ya. Yani o kadın seçmiş oluyor ya o erkeği de zaten. Dönüp dolaşıp yine nasıl kadınlara geldi bu? Aklım dursun, herkes bir sussun. Bir dakika.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek lezzet tesadüf değildir. Çünkü lezzet doğru seçimlerle başlar. Sofraya gelen her ürünün arkasında güven olmalı. Ege Türk olarak ürünlerimizi %100 kendi üretimimizle aynı özen ve kaliteyle hazırlıyoruz. Çünkü sizin güveniniz bizim için çok değerli. Yıllardır aramızdaki en güçlü bağ da işte bu. Lezzet ve güven. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
2: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
3: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat. Hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaştıkçın.
4: Anne, küçükken sana bir pırlanta sözü vermiştim. Şimdi büyüdüm ve o sözü tutuyorum.
5: Ah yavrum, en güzel hediye zaten sensin.
6: Bu anneler gününde o sözü tutmanın tam zamanı. Şimdi Mira Juvelier'de tüm pırlantalar anneler gününe özel %45 indirimli. Mira Juvelier, 38 yıllık tecrübe ve güvenle Köln Porsche'da.
7: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

0: bir dinleyicimizden bir ses kaydı var. Araştırmaya göre kadınlar, bekar kadınlar yalnızlıktan gayet memnunlarmış. Şimdi bir dinleyicimiz Can Ocağı'ndan şöyle söylüyor.
1: Ben buna katılmıyorum ama ben evlenmek istiyorum, eş istiyorum yanımda. Olamaz böyle bir şey. Kim mutlu olmuş yalnızlıkta? Hayır, ben buna katılmıyorum. Tamam, insan illa bir evde beraber yaşamak zorunda değil. O zaman belki daha güzel oluyor yani. Herkes kendi evinde. Yani ama bir beraberlik, bir sadakatlik, her şey olması gerekiyor bir evlilikteki gibi. Adımı söylemesem sen gene de söylersin biliyorum.
0: Söyledim bile. Kız seni sesinden herkes tanıyor artık Can Ocağı'na. Sen verdin mesajı, sonra yok ismimi söyleme koca istiyorum dedi. Kaçtı sonra. Nasıl kedi gibi. Tarkan'la bu şarkı sana gelsin Can Ocağı'na.

Zarflar hastanelere kaldırıldı. Sarı zarflar Berlin'de kazandığı altın ayının ardından akademinin yeni kuralları sayesinde Almanya adına resmi adaylık beklemeden 2027 Oscar yarışına aday olarak katıldı. İlker Çatak imzalı film zorunlu göç teması üzerinden bir ailenin hikayesini anlatıyor.

0: Yeni haftayla birlikte Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerimizde gün içerisinde sıcaklıkların 22 derece olması bekleniyor. Kapalı bir havada zaman zaman bölgesel yağışlı bir havada Bielefeld ve çevre bölgelerinde sıcaklıkların 20, akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 12 derece olması bekleniyor.
1: Ama başaramadım.
2: Herkese güzel bir akşam diliyorum. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Burak Bulut, ama başaramadım diyor.
1: Tamam.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları şimdi sizlerle.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 130 euro 34 sent. Çeyrek altın ise 228 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 51 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Günlük gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz, dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia, güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenlo Aştrase 262.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Değerli dinleyicilerim, Paydos Keyfi programımız devam ederken şimdi bir son dakika gelişmesi var. Daha yeni yaşanan bir olay var. Mesut'la birlikteyiz. Mesut aktaracak. Hoş geldin. Mesut, Leipzig'te araçlı bir saldırı var. Neler oldu?
4: Evet, Leipzig kent merkezinde gerçekleşti. Bir araç yayaların bulunduğu kalabalığa daldı. Olay öğleden sonra gerçekleşti. Şehrin en yoğun bölgelerinden Grimmaische Straße'de meydana geldi. Yetkililer iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. En az 8 kişinin de yaralı olduğu bildiriliyor. Ancak yaralıların durum hakkında kesin bir bilgi yok. Bir kısmının durumunun ağır olduğu sadece ifade ediliyor. Polis aracı kullanan sürücünün kısa sürede yakalandığını da duyurdu. Şu an için kamu güvenliğini sarsacak ya da tehdit edecek bir durum yok. Olay yerine yaklaşık 10 ambulans sevk edilmiş. Ayrıca bir kurtarma helikopteri de yine hizmete sokulmuş. Yaşananların ardından şehir merkezindeki birçok mağaza güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Caddede güvenlik önlemleri alındı. Biz gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar ediyorum, Leipzig'te iki kişi hayatını kaybetti. Bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu birçoğu ağır yaralı olmak üzere 8 kişi de yaralanmış durumda. En son bilgiler böyle.
3: Peki, teşekkür ederiz. Şimdi Almanya'da bir dava vardı. Bir çocuğun yıllarca evde gizli tutulduğu bir dava vardı. Şimdi yeniden gündemde.
4: Evet, Ziegen Eyalet Mahkemesi'nde görüldü. Bir anne çocuğunu, kız çocuğunu 7 yılı aşkın süre evde saklamış. Onu sosyal hayattan izole etmiş. Bir anlamda eve kapatmış çocuğu ve mahkemede anne yargılandı. 5 yıl hapis cezası aldı.
3: Şimdi Amerika'nın Almanya'daki asker planı yeniden tartışılıyor. Neden?
4: Evet, Amerika ile ipler yine gergin. Bir taraftan hem gümrük tartışılıyor, bir taraftan da Amerikan askerlerinin Almanya'dan çekilmesi, ki bu sadece işte asker çekilmesi anlamına gelmiyor, silah gücünün de çekilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla Almanya için bir güvenlik meselesi. Aynı zamanda Donald Trump ısrar ediyor, 5000 askerimi çekeceğim diyordu. Yavaş yavaş netleşmeye başladı, bir söylem olmaktan çıktı. Bu yaklaşık Bavyera'daki 4500 askerini Amerika'nın çekeceği söyleniyor. Bölgeye hem ekonomik hem de güvenlik açısından sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor.
3: Peki, gelişmeler için teşekkür ediyoruz Mesut.
4: Ben de.

0: Değerli dinleyicilerimiz, NAV ve Hamburg'da DAB Radyo çekilişlerimiz devam ediyor. Şimdi listemizde biliyorsunuz afişlerde QR kodu okutarak, en sevdiğiniz şarkıyı yazarak çekişe katılmanızı istemiştik. Listemizden rastgele bir rakam seçtik ve çekilişte belirlediğimiz isimlerden bir tanesi Emin. Emin 575 numaralı kişi olarak hemen numarası elime geldi. Şimdi Emin'i arayacağız. Eğer açarsa DAB Plus radyolarımızdan bir tanesini o kazanacak. Bakalım açıyor mu?
1: Alo.
0: Alo, merhabalar. Emin'le mi görüşüyorum?
1: Evet, ben Emin.
0: Emin, Metropol FM burası. Ben Esra. Ve DAB radyolardan birini sen kazandın. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim Esra Hanım. Teşekkür ederim.
0: Emin, nerede yaşıyorsun?
1: Zollingen'deyim. Zollingen'de çalışıyorum.
0: Vay. Evet. Yarışmaya katılırken QR kodu okutman gerekiyordu. Nereden okuttun bu QR kodu?
1: İnternet üzerinden okuttum.
0: İnternetten. Peki en sevdiğin şarkı olarak ne yazdığını ben görebiliyorum. Bir de dinleyicilerimizle paylaşalım.
1: Hercai diyeyim.
0: Hercai. Çelik'ten Hercai yazmışsın.
1: Aynen.
0: Peki
1: bu şarkıyla bayağı eski bir şarkı.
0: Bir anın var mı bu şarkıyla? Neden bu şarkıyı seçtin?
1: Yo, çok dinlerdim bunu ya. Herhangi bir anım yok aslında ama çok sevdiğim bir şarkı. Çelik'in bütün şarkılarını seviyorum aslında ama bu daha nedense benim için özel geliyor.
0: Sana da bu güzel parçayı bize hatırlattığın için teşekkür ediyoruz. Peki Zollingen'de yaşıyorsun. Orada selam vermek istediğin kişiler var mı?
1: Önceki eşime, kızıma ve Türkiye'de yaşayan kızım var şu an. Okul için gitti. Ona selamlarımı iletiyorum. Tüm sevdiklerime.
0: Bütün Zollingen'e biz de selamlar gönderiyoruz. Şimdi DAB radyolardan birini sen kazandın. Ve alacaksın radyoyu, götüreceksin. Gittiğin her yerde artık Metropol FM'i dinleyebileceksin.
1: Süper, süper.
0: Tanıştığımıza
1: zaten
0: çok memnun olduk.
1: Zaten herkese tavsiye ediyorum şu an. Herkese tavsiye ediyorum. Buralarda dinliyor olmak çok güzel oldu bizim için. Bayağı iyi yani. Hep kulaklıkla iş yerinde dinliyorum artık.
0: Oh, ne
1: İnternet
0: güzel. Mesleğin nedir peki?
1: Ben ameliyat malzemesi yapıyoruz.
0: Oo, ne
1: kadar metal üzerine.
0: Önemli bir iş yapıyorsun. Sana kolaylıklar diliyorum. Tekrar tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Metropol FM'i dinlemeye devam ediyoruz tabii ki.
0: İşte bu. Muhteşemsin.
1: Herkese tavsiye ediyorum. Sizin kimin arabasına binsem onu da değil, ayrılamadan inmiyorum arabada.
0: Ya harikasın sen ya. Harikasın. Emin.
1: Efendim.
0: Bu ilk ve son konuşmamız olmasın. Bir daha hep telefonlaşmak üzere diyoruz o zaman. Güle güle kullan radyonu.
1: Kesinlikle.
0: Gittiğin her yerde bizi dinlemeye devam et. Selamlar olsun kocaman. Kapatma telefonu, detaylı bilgilerini alacağım senden.
1: Tamam, teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Değerli dinleyicilerimiz, yarışmamıza katılmak çok kolay. Sizi aradığımızda telefona çıkmanız yeterli. Bunun için NAV ve Hamburg'da gördüğünüz afişlerdeki QR kodu okutarak kayıt olacaksınız. Ve en sevdiğiniz şarkıyı bize göndererek şansınızı yakalayabilirsiniz. Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Emre Fel'den bu güzel bahar havasına yakışan bir şarkı, Bir Güldün şarkısını dinledik. Şimdi yaşadığımız şehre özel haberlerimiz nasılmış, onlara bir göz atıyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. Düsseldorf'ta German Beach Tour için hazırlıklar başladı. Ren Nehri kıyısında kurulacak arena için çalışmalar bugün başlatıldı. 2 hafta sonra üst düzey plaj voleybolu karşılaşmaları oynanabilecek. Organizasyon kapsamında kapasite artırılarak yaklaşık 1600 seyirciye çıkartılacak. Bu yıl ilk kez akşam saatlerinde projektör ışıkları altında maçlar da yapılabilecek. Etkinlik boyunca bölgede bazı park alanlarının geçici olarak kapatılacağı bildirildi. Köln'de planlanan göç müzesi projesi için yeni bir yol haritası belirlendi. Finansman ve proje riskleri nedeniyle şehir merkezindeki Neumarkt seçeneğinden vazgeçildi. Müzenin Köln Kalk'taki Halle 70'te daha küçük ölçekli bir projeyle hayata geçirilmesi planlanıyor. Projenin devam edebilmesi için federal ve eyalet düzeyinde sağlanan yaklaşık 44 milyon euroluk desteğin 2026 sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Değerli dinleyenler, Kuzey Renvesfalya'da şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Dairesi gün içinde yerel olarak metrekareye 500 litreye kadar yağış düşebileceğini açıkladı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Körfez'de ipler yine gerildi. İran medyasının iddiasına göre Hürmüz Boğazı'nda bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisine füze saldırısı düzenlendi. Haberde İran donanmasının uyarılarını dikkate almayan Amerika Birleşik Devletleri fırkateynine 2 füze fırlatıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili bağımsız kaynaklardan bir doğrulama gelmedi. Alman Otomobilciler Kulübü ADAC, akaryakıt firmalarının vergi indirimi olarak uygulanan akaryakıt indiriminin tamamını tüketiciye yansıtmadığını açıkladı. Kuruma göre benzin ve dizel fiyatlarında litre başına düşüş yaklaşık 11 sentle sınırlı kaldı. Oysa indirimin tam yansıtılması halinde en az 17 sentlik bir gerileme bekleniyordu. ADAC ayrıca ham petrol fiyatlarının düşmesine rağmen fiyatların yeterince aşağı çekilmediğine dikkati çekti. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göç ve mülteci sayısındaki düşüşe rağmen sınır kontrollerinin devam edeceğini açıkladı. Dobrindt, Avrupa'da göç sisteminin tam olarak işlemeden kontrollerin kaldırılmayacağını belirtti.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sakiler yüzsüz yüze ekledi ve Paydos keyfimize devam ediyoruz. Ben Esra. Hayatınızda romantik bir şeyler yapıldı mı size? Romantik bir sürpriz olur vesaire, bir şey olur. Zordur romantik olmak, değil mi? Şimdi bir olay yaşanmış, size bir hikayeyle geldim. Romantik bir akşam planlıyorsunuz ama bir anda işler sizin planladığınız gibi gitmiyor. Şimdi bir göl kenarında, Almanya'da yaşanıyor bu olay. Enave taraflarında hatta. Blaustein Gölü var. O kenarlarda akşam saatleri düşünün. İnsanlar uzaktan böyle alevler görüyorlar. Sonra panik başlıyor. Alev işte, orman mı yanıyor diye, insanlar yangın var diye panikliyor ve ormanı korumak için hemen itfaiyeyi arıyorlar. Sirenler çalıyor zır zır. Ekipler böyle hızla inanılmaz panik bir şekilde olay yerine geliyorlar. Ve sonra neyle karşılaşıyorlar biliyor musunuz? Büyük bir yangın değil. Dizilmiş meşaleler var. Ortasında diz çöken bir adam var ya. Ve klasik, karşısında da bir hanımefendi soru soruyor. Benimle evlenir misin diye. Ya adam romantizmi biraz fazla ciddiye almış. Ya ormanın ortasında da meşaleleri dikerek böyle eşsiz bir evlilik teklifi istiyor. Düşünsenize yani, o kadar gurur duyuyor ki o anla. Hollywood sahnesi gibi teklif yapayım derken itfaiye geliyor. Hop, söndürüyor. Epey bir izleyici olarak istemiş o itfaiye yani. Normalde bir de bu işin epey bir cezası var biliyorsunuz. İzinsiz ateş yakmak yasak. Bir de kuraklık dönemindeyiz Almanya'da. Ama itfaiye duruma bakmış, ne yapmış biliyor musunuz? Tamam ya, çok tatlısınız. Hadi bugünlük ceza yazmayayım demiş. Ceza da yazmamışlar ya. Biz olsak gözümüzün yaşına bakmazlar, yemin ederim. Bizde öyle bir şans var. Hayatımızın sürprizi yapılıp gelirler arkadan ceza yazarlar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sofra özen ister, lezzet ise ustalık. Tavada yavaşça kızaran, kokusu evi saran o lezzet. Ege Türk Sucuk. Seçilmiş etler, usta işi üretim, değişmeyen kalite. Çünkü gerçek lezzet detayda saklıdır. Ege Türk, lezzet ve kalitenin sembolü.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Paydos Keyfimiz devam ediyor. Melike Şahin'le devam ediyoruz. Melike Şahin de müjdeli haberini konserde verdi. Bir konserinde hamile olduğunu açıkladı. Minnoş bir Melike Şahin daha olacak arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Analı babalı büyüsün diyoruz. Bak.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı az sonra başlıyor.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra, herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir hafta başlangıcı oldu ve bu şekilde devam etsin diyoruz. Şimdi bir olay yaşanmış Gelsenkirchen'de. Gelsenkirchen'de 10 dakika içinde bir olay yaşanıyor ama inanılmaz bir olay yani. Film sahnesi gibi. Şimdi bir sürücü yoldan geçen bir yayaya çarpıyor. Neyse ki adam hafif yaralı, başına bir şey gelmiyor. Şimdi adam hafif yaralı ama çarpan kişi panik oluyor. Diyor ki ay, ambulans çağıralım hemen. Sonra adam diyor ki yok ambulans istemiyorum, gayet iyiyim diyor. Sonra sürücü de yok diyor, içime sinmiyor. Tamam, ambulans getirmeyeyim, anlıyorum. Masraflı bir şey. Tamam, ben götüreyim diyor. İyi niyetle arabayı alıyor. Yanlışlıkla çarptığı yayayı. Arabayı alıyor, gidiyorlar hastaneye. Sonra hastaneye giderken bu sefer başka bir araç bu arabaya çarpmasın mı? Adam 2 dakikada ikinci bir kaza yaşıyor ya. Ya inanılmaz, yine bir şey olmuyorlar. Yani ikisine de bir şey olmuyor. Çok hafif yaralanıyorlar sadece. Ama sadece şöyle bir şey oluyor. Adam aslında hafif yaralandığını düşünüyor. Sonra bir bakıyor. Daha da bir tık daha ağır yaralanmış. İnanılmaz bir şey değil mi? Yani şanssızlık mı dersin buna? Yoksa ne dersin bilmiyorum. Bazen işte görüyorsunuz, iyi niyet yetmiyor. Zaten başımıza ne geliyorsa bu iyi niyetimizden geliyor yani gerçekten. Doğru karar da önemli tabii. Belki ambulansı beklemek mesela daha güvenlisi olurdu. Belki adam o an bir şey yok gibi hissediyor ama belki vardı. İkinci çarptığında işte ağır yaralandı. İnanılmaz bir şanssızlık. Her iki yaralıya da acil şifalar diliyoruz. Umuyoruz herkes güvenli sürüşlerine devam eder.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Kadir Amigo Memiş. Koreograf, dansçı, sokak grafiti, kaligrafi sanatçısı. Hoş geldiniz, teşekkür ederim geldiğiniz için. Bugün ben de eğer sizi tanımayan dinleyenler varsa o dinleyenlerle beraber sizi tanıma şansına kavuşuyorum. 1974'te Bilecik yakınlarında 300 kişilik bir köyde doğdunuz ve çobanlık yaparak büyüdünüz. Anne ve babanız 60'ların sonlarında işçi olarak Almanya'ya geldi. Siz amcanızla büyüdünüz. 1984'te 10 yaşında ailenizin yanına Berlin'e taşındınız. Gerisini biraz sizden dinleyelim.
2: Okan'cığım öncelikle teşekkürler davetiniz için. Evet, güzel bir başlangıç oldu. Şimdi şöyle nasıl başlayalım? Belki de direkt 84'e geçelim mi?
1: Peki, lütfen.
2: Şimdi şöyle, çocukluğum köyde başladı ve dansım da orada başlıyor. Aslında bütün sanat yaptığım projeleri hep kendi çocukluğuma, kendi hayatımdan bir örnek olarak buradan kendi hayatımdan neler öğrenebilirim de yazıyorum. Dolayısıyla orada mesela bir Ramazan'da bir davulcuyla bir eşlik ederek o hani en son hani sahurda davulcunun kaldırdığı bir zaman var ya, bu arkadaş diyor işte canım sıkılıyor, bana biri gerekiyor. Ben de ona eşlik ediyorum. Bana böyle kafama bir kürk veriyor. Diyor ki ben davul çalarsam ayı gibi oyna. Ben de işte çocukta artık o kürkün altında aklıma ne geliyorsa estiriyorum. Ve ondan sonra bahşişler tabii çok olunca bu adam diyor her gün yapalım.
1: Ay, müthiş.
2: Evet, böyle müthiş bir dansa girişim var o halın altında. Hani felsefi gördüğünde böyle hani kendini unutup o yaratığı yaratmak gibi bir şey oldu. Aynen, sonra işte 84'te ailemin yanına geldim. Onlar işçi sınıfı biliyorsunuz. Burada 70'lerden sonra Türk işçileri buraya gelmişti. Birden böyle o köyden bir şehrin içine geliyorsun. Şehir kaplanmış, duvar var. Kim böldü bu şehri? Ve dilini kesmişler gibi konuşamıyorsun. Ve işte şöyle dil konusunda zaten çok zayıftı ve o dili böyle geri çektim ama vizyon, gözlerim daha çok büyüdü. Yani bütün benim yaptığım işler bayağı bir grafik, bayağı bir görsel güçleri.
1: Peki bazı işlerinizi gördüm. Mesela bütün büyük bir binanın duvarını kaplayan işler. Bunlar grafiti ya da kaligrafik bir takım eserler. Şimdi burada bir underground sanatçı olmak, bilmiyorum benim gibi tanımlayacak mısınız ya da hangi tanımları kullanıyorsunuz. Böyle bir modern bir sanatçı, underground bir sanatçı, aslında şehrin bir başka yüzü, belki daha karanlık, belki daha revolüsyoner bir yüzü şehrin, böyle bir sanatçı. Aynı zamanda buna dansı da ortak ediyor. Koreografi de işin içine giriyor. Ve bunu nasıl birleştiriyorsunuz? Yani ben bazı fotoğraflar gördüm. Bu fotoğraflarda siz sanki kendi grafitinizin önünde dans mı ediyorsunuz? Ya da bir gösterimi yapıyorsunuz? Nasıl oluyor bu?
2: Güzel soru. Aynen. Şimdi şöyle, 98'de Pina Bausch'la tanıştık. O tiyatrosunda ilk hip hop festivalini yapmıştı Wuppertal'da. Pina bana akşam yemeğinde şöyle bir şey dedi. Kadir dedi, eğer koreograf olacaksan şimdi başla. Çünkü o zamanları Fransa'da büyüktü, Almanya'da geliyordu. Ve koreografinin anlamını araştırdım ben de. Koreografi de dans yazılımı olarak geçiyor. Ben de buraya geldiğimde itibaren zaten hemen dansa başladım. Hip hop'a yapışıp kaldık. Ve babam da gitti beni camiye yazdırdı. Orada Arap dersi, Arapça falan
1: Arapça
2: derken.
1: Arapça tabii, kaligrafik olarak o da muhteşem.
2: Şimdi aklıma böyle şeyler geliyordu. Denemeler, füzyon. Ya Latin Arap harfleriyle Arapçayı karıştırayım. Dansla şunla şu olsa. Çünkü biliyorsunuz buradaki insanlar hepimiz kimlik arayışındayız. Ve kimlik çok önemli. Ve hip hop da bu kimliği veriyor sana. Dolayısıyla ben kimim? Yarı o, yarı bu. Hani hep füzyon arayışındayım. Dansta önce işte Kartel Turu, onlara koreografisini yapmıştım Türkiye'de.
1: Evet, evet.
2: Türkçe müziğin...
1: Tam burada keseceğim. Bir sonraki bölümde devam edelim. Çok heyecanlı. Çünkü dinliyorum.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyo.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: What? Hip hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM, oksijen.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Kadir Amigo Memiş, koreograf ve grafiti sanatçısı. Kaldığımız yerden devam edelim lütfen.
2: Evet, kartel demiştik. 95'te kartel turuna gittik, 21 şehir. Ve orada şunu öğrendim. Hip hop zaten çok büyük ve bize bir kimliğimizi veren bir kültür. Dolayısıyla Türkçe kültürüyle bu yabancı Afro-Amerikan kültürü birbirine çok benziyor. Oradaki siyahiler, buradaki Türkler. Zaten Türkler olmasa burada hip hop yok diyebiliriz. Dolayısıyla onu fark ettiğimde, müzik üzerinden bu kültürün sentezi olduğunu fark ettiğimde dedim bunun dansı da olabilir. Dolayısıyla ben 2000'den sonra artık daha çok dans alanında araştırmaya başladım. Bizim orada da zeybek oynanır, kaşık oynanır. Ve zeybek zaten içimizdeki kültür baş kaldırma, biliyorsunuz sosyal savaşçılar diye geçiyor zeybekler. Bunu araştırdım ve break dansın aslında buna çok benzerliği olduğunu buldum. İşte dairede dans etmekten başlayın. Çok güçlü bir kültür. Ve zeybek, zeybreak derken aklıma, ağzıma böyle bir zeybreak oturdu. Sonra gittim İzmir'de bunu araştırdım. Abdurrahim Karademir ustamızın izninde. Ve böyle şeyler oluştum. Ve sonra işte dansını buldum. Yani zeybreak'in dansını bulduğum şeye buna da bir kaligrafi ekleyebilir miyim diye düşündüm. İşte şimdi dans, hani koreografi, dans yazmak olduğundan dansı yazabilir miyiz? Yazılan şeyi dansa çevirebilir miyiz? Bu benim en büyük ilgi alanım.
1: Bu aslında bana bir şey keşfetmeme neden oluyor cümleleriniz. Aslında kimlik arayışında olması bir insanın ancak göçmesiyle mümkün. Ait olmadığı yere gelmesiyle mümkün. Burada kimliği sorguluyoruz. Sorgulamaya başladığımız yer burası. Kimlik arayışı zaten edebiyatın da görsel, işitsel sanatların, sahne sanatlarının başladığı yer aslında kimlik arayışı. Ve inovasyon da buradan doğuyor. Yani Almanya'da oturan Alman'ın inovatif olması, bilim, teknoloji, bunlardan söz etmiyorum. Sanat açısından inovatif olması kolay bir şey değil. Yani adam diyelim ki Berlin'de doğdu, büyüdü, burada konservatuvara gitti, buradan bir tiyatrocu olarak ortaya çıktı ya da sahne sanatçısı olarak. Bu adamdan hangi inovasyonu bekleyeceğiz? Bu adamı bir kıpırdatmak lazım, yerini değiştirmek lazım ya da hepimizin başına geldiği gibi altındaki halıyı çekmek lazım, sandalyeyi çekmek lazım, bu adamı bir yere düşürmek lazım. Ondan sonra başlayacak, değil mi? Hakikaten bunu keşfetmeme neden oldu sözleriniz. Peki şimdi uzun bir özgeçmiş var elimde ve bu dolu dolu bir özgeçmiş. İşte efendim neler neler, ne sergiler, ne ödüller filan, hepsi birlikte. Nasıl bir hayat bu yani? Bu hayatın çok büyük bir bölümü şimdi Almanya'da. Yani karşılaştırıyor musunuz? Ben ve bütün bu kariyerim Almanya'da olduğum için mi böyle? Ben olduğum için mi böyle? Türkiye'de olsaydım aynı şey olur muydu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Hı hı. Teşekkürler. Evet, bu konu üzerine çok düşünüyoruz tabii ki.
1: Şimdi burada hemen sözünüzü keseyim. Benim salaklığım, özür dilerim. Soruyu sordum ama bir sonraki bölümde anlatın diyeceğim.
2: Olur. Peki.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Kadir Amigo Memiş, koreograf ve grafiti sanatçısı. Bir önceki bölümde sormuştum, bu siz olduğunuz için mi oldu, Almanya'da olduğunuz için mi oldu, Türkiye'de olsaydınız aynı müthiş kariyer ortaya çıkar mıydı? Buyursunlar.
2: Eyvallah. Kesinlikle hayır. Çünkü Türkiye'de zaten köydeki imkanlar sınırlı, kısıtlı. Orada ne yapabilirdim? Yani oradaki 5. sınıfı bıraktım. Ben ne bileyim, çobanlıkta devam edebilirdim ya da köye yakın başka bir şehirde belki ufak bir iş. Ama bu sanatsal olay kesinlikle burada başladı. Çünkü o içimizdeki insanın bedeninde getirdiği kültürü hip hop'ta kendini bulup yeni sentezlemesi bence en önemli şey bu. Çünkü Zaybreak sadece burada ortaya çıkarabilirdi. Dolayısıyla hepimiz gibi yani o kültür arayışı içinde ve sanat dünyasında bir şeyleri fedakarlık etmemiz gerekiyor. Benim de buraya kadar çok fedakarlıklarım oldu tabii ki. Ailem olmadı, evlendim, boşandım, sonra ekibi bıraktım ve hepsinin nedeni aslında bu sanatı ne kadar sevdiğimi göstermesi. Yani bu fedakarlıklar olmasa olmuyor. Dolayısıyla mesela en son 2019'da bir projem oldu. Opferschicht diye geçiyor. Opferschicht kurban tabakası ya da kurban kesimi. İşte Berlin'de mesela bu fark etmiştir, metrolarda camlarda böyle bir plastik şey kaplı.
1: Evet.
2: İşte onun adı Opferschicht. Şişt yani kurban tabakası ve onu araştırdım. Onun üzerine çizilenler, kazılanlar, hep böyle silinmeye çalışan insanlar bizim gibi insanlar. Yani bu kurban tabakası ya da sınıfı dediğim olay buradaki yaşayan işçi sınıfların bu şehirleri ayağa kaldırıp ve bu insanların görünmez hale getirilmeleri. Konu oydu. Dolayısıyla buraya kadar bu sanatsal şeyleri çok da şey yapmadım, yani araştırmadım. Ben tek bu zamana kadar sevdiğim bir şeye hep evet dedim, sevmediğim bir şeye hayır dedim. Tek yolumu kesin çizmeye çalıştım ve kendime bir persona, bir kimlik bulmaya çalıştım. Galiba en önemli şey de bu galiba, sanatta olması.
1: Şöyle bir not var önümde. 2003 yılında Banksy, Obey, Swan, Akim, Datango ve diğer sanatçılarla birlikte sokak sanatı, sprey boya kültürü ve hip hop'un kesişim noktalarını keşfeden ve çeşitli sanat formlarının çağdaş gelişmelerini sunan Avrupa'daki ilk projelerden biri olan Berlin'deki Backjumps The Live Issue sergisinde yer almanız.
2: Evet.
1: Şimdi bu tabii ki bu bahsedilen isimler müthiş isimler. Yani modern sanatı belirleyen, geliştiren isimler. Soru şu, acaba kendinizi yeteri kadar tanınmış, yeteri kadar anlaşılmış hissediyor musunuz?
2: Hayır, hayır. Kesinlikle değil. Öncelikle o Backjumps Festivali grafitinin aslında daha çok yani grafiti biliyorsunuz zaten yazma sanatı, ama Berlin'de bir stylizm diye bir şey bulundu, Berlin'den gelen. Yani o New York grafitinin üzerine bir şeyler eklemek, yekini kendi kimliğimizi bulmak Berlin'de. O Jazzal Corner akımının onların bir parçasıyım. Dolayısıyla o Backjumps festivalinde ben de yer almıştım, ama ilk önceleri İngilizcem yok, tek izliyordum görsel ve insanlara bakıyordum ne yapıyorlar ve ben de dansımla katkı yapıyordum. Orada daha çok performatif video art olarak geçiyordu. Seneler geçtikçe o Backjumps büyüdü. Büyüdükçe gördüklerimi anlamaya çalıştım. Ve tabii ki o sergi çerçevesinde büyük isimler vardı, ama o zamanları onlar o kadar büyük değildi. Dolayısıyla kendimi anlaşılmış hissetmiyorum. Çünkü bu yapılan tarz çok zor ve çok nadir olan. Yani dansı yazmak, yazılanı dansa çevirmek. Bir de hatta burada Almanya'da böyle hep bir etiket gerekiyor ya. İnsanı sanatçılığı anlamak için onlara bir etiket gerekiyor. O etiketi bana yapıştıramadılar. Çünkü ben bazen geleneksel oyunlarla tiyatro yapıyorum. Bazen Charlie Chaplin, Tramp'in üzerinden babamın hikayesini anlatıyorum. Bazen alıyorum erkeklik nedir, hüzün, onu sorguluyorum. Hep böyle bir sosyal şeyler var. Ve burada bana o etiketi veremediklerinden beni böyle şeye koyamıyorlar. Böyle bir form
1: kategorize edemiyorlar belki de. Hemen gerisini bir sonraki bölümde anlatalım.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Evet, dinleyicimize sorduk. Neyi geri çekerdin? Amerika Almanya'dan 5000 askerini geri çekeceğini duyurdu. Trump bayağı bir bozulmuş. Mert'e büyük bir ihtimalle bıyık altından Mert'e şunu demiştir kesin.
2: Ben sana anını
1: sorayım. Biz de sorduk. Siz neyi geri çekerdiniz? Kimle göndermiş?
3: Evet, Naim Süer Berlin'den şınav çekerdim diyor.
1: Bakayım bir Naim Bey'in fotoğrafına. Naim abi, seni bu saatten sonra şınav kurtarmaz. Leyla Hanım yazmış. Herife verdiğim evet'i geri çekerdim. Sen neyi geri çekerdin Hakan?
3: Ya
1: sen neyi geri çekerdin?
3: Benim hafta sonu aracı çektiler, biliyor musun Serdar? Ben bilseydim arabayı başka yere çekerdim.
1: Sen zahmet etme, başkası çekmiş bile.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
4: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Kadir Amigo Memiş, koreograf ve grafiti sanatçısı konuğum. Devam edelim. Yani aslında sanatçıyı tanımlayabilmek, bir başka ülkedeyseniz ve hep bir göçmen hüviyetiniz varsa, bu hiç doğumdan ölüme değişmeyecek bir hüviyet. Bu pasaport da değil, bu kimlik.
5: Evet.
4: Ve bu kimlikleyseniz belki de yaşadığınız ülkedeki insanlar sizi kategorize etmek zorunda kalıyorlar. Yani bu kimdir? Bu gölge olarak kalmamalı. Çünkü gölge olarak durursa beni korkutur.
5: Evet.
4: Bunu hemen renklendirelim. Hemen tanımlayalım. Renkle tanımlayalım, düşünceyle tanımlayalım, bir şeyle tanımlayalım. Yoksa biz bundan çekiniriz bu kişiden. Evet. Bir yerde tanımlama, kategorize etme o kişiyi evcilleştirmektir. Evcilleştiririz, o zaman içimiz rahatlar. Ama evcilleştirmek de sanatçıya hiç yapılmaması gereken bir şey. Korkunç bir şey. Hiçbir sanatçı evcilleşmek istemez. Bugününden yarınının bilinmesini istemez. Çünkü sürprizli olmak ister. Çünkü ikonları kırmak ister. Çünkü gelenekselle dövüşmek, savaşmak ister. Dolayısıyla bu sizin başınızda bir bela. Bir kere böyle çok yönlü olmanız.
5: Evet.
4: İki, hep yeniyi aramanız. Üç, baş kaldıran bir sanatçı olmanız.
5: Evet.
4: Dolayısıyla sizi tanımlamayacaklar. Tanımlayamadıkça da sizi görmezden gelecekler ya da tanımlayabildikleri yerlere koyacaklar. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
5: Evet evet, kesinlikle çok doğru yerden bakıyorsun. Aynen o. Dıştan görünce ben de böyle belki bir mütevazi bir karakterim var. Bizim köyde bilirsiniz, bizim aile barışsal. Yani birileri dövüşürse gelip bunlar barıştırır. Benim o yörük, biz yörüyüz. Yörük kültüründen aldığım şeyleri, değerleri buraya da getirdim. Hip hop'a işliyorum. Şöyle bir örnek vereyim. 2004'te burada bir festivale başladık. Funkinstars adında. Almanya'da dans yarışması. Dans yarışmasında yeni yeni kategoriler deniyoruz. Yani Migency Music var. Bir tane kategorinin adı Migency Music. Orada ne çalarsa çalsın dansçılar orada bir improvize yapması gerekiyor. Oradaki improvize o kadar güçlü oluyor ki bazen soruyoruz ya, sen bunu niye normal dansı etmiyorsun? Abi burada ben diyor tadını çıkarıyorum diyor. O öbürkü kapışma. Dedim, aslında dansı bu değil mi? Öyle şeyleri sorguladık ve 2010'lara yakın voguing kategorisini hip hop festivaline ekledik. İlk önce bu homofobi biliyorsun çok büyük, ya olmaz hip hopçular ya, abi bunlar seks, yani gay adamlar bunlar, biz hip hop anlamaz. Hayır dedik, anlar. Bunu yaptık, o kapıyı açtıktan sonra şu an Avrupa'da her hafta sonu voguing battle var. İşte bu kültürün mesela böyle deneyleri yapmamız bile. Şimdi bize bir şey vermek istiyorlar. Ödül, böyle onar olduk. Çünkü iyi ki yaptınız, bu adım çok büyüktü. İşte böyle şeyler beni tatmin ediyor. Çünkü kendi kültürümüzü kendimiz değiştirmezsek başkaları değiştiriyor. Ve işte bu hani graffiti de wild style. Amigo is always wild style. Yani wild style kalmak istiyorum. Hür ve wild.
4: Vahşi.
5: Ama. Vahşi. Ha. Sanatçı öyle olması olur. Yani o dediğin gibi o kediyi sen kafeseye kitlemeye kaldığında.
4: Ama oradaki vahşi tırnak içinde tabii gerçekten vahşet değil. O içten gelen demek.
5: Evet.
4: Aslında saf olan demek. Hı. Saf ve içten gelen. Yani evcilleştirilmemiş, ehlileştirilmemiş demek. Çok da çok doğru. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Kadir Amigo Memiş, koreograf ve grafiti sanatçısı. Tabii hayatınızı sürdürdüğünüz Almanya'da, ağırlıkla Berlin'de, özellikle Berlin'de buraya yeni gelen eğitimli, artık her geçen gün eğitimli, şu ya da bu konuda meslek sahibi Türkleri görüyorsunuz. Onlara bakışınız nasıl? Onların buraya bakışı nasıl sizce? Sizin onlara bakışınız nasıl? Her gün yeni gelen Türklerle tanışıyorsunuz. Hı hı. Ve onlar eskilere benzemiyorlar. İlk gelen fedakar, idealist, cefakar nesle benzemiyorlar. Daha rahat, eskilerin hazırladığı ortama geliyorlar. Eskiden Türklerin zar zor elde ettikleri bir saygınlığın bu zeminin üzerine geliyorlar. Daha rahatlar. Siz onlara, yeni gelenlere nasıl bakıyorsunuz?
2: Ya ben aslında işte aynı kimlik. Aynı kimlik hep pozitif. Hepimiz yolcuyuz, hepimiz göçmeniz, hepimiz yollarda geçiyor. Ve insan ne arıyor hayatta? İnsan hayatını... kalitesini artırması nasıl elde edebilir? Hı hı. Bu küçük sahne büyük sahne değil. Aslında iç huzurunu arıyor. Ve dolayısıyla yeni gelenler tabii ki onların büyük bir avantajı oluyor. Yani biz yolu açmışız. Orada o zemin temiz ve burada artık Türk firmaları da var. Bir şey oldu mu kendi dilinde kendi ifade edebilirsin. Çok rahat. Onları yargılamıyorum. Çünkü aslında onların nedenini yargılamak gerekiyor. Bu insanlar neden kendini, yurdunu bırakıp başka yere gitmesi gerekiyor? Asıl soru bu oluyor. Hı hı. Yani o sorular daha bana daha ilgimi çekiyor. Hı. Ve o insanın geldiği bir hikayeyle geliyor. O hikayeyi duymak istiyorum mesela. Onlar benim ilgimi çekiyor. Dolayısıyla kendim de böyle bir göçmen kimliğe sahip olduğumdan, yani gittim mesela New York'a gittim mi, orada insanlar kapılarını açıyorlar ve aynı o hissi bu insanlara da karşı göstermem gerekiyor. Ben de böyle sosyalist bir insanım. Daha çok insanı merkeze koyan bir insanım. Dolayısıyla kimseyi yargılamıyorum ve hepsi sınırlar zaten anlamsız. Dünyada sınır olması anlamsız. Ben insanları böyle kuş gibi, yani sınırlar böyle değil, diğeri şekilde olmasını düşünüyorum ve sınırların olmamasının gerektiğini düşünüyorum. Ve her insanın bir tane kimlik pasaportu olmasını güveniyorum, inanıyorum. Ve belki de öyle bir rüyam var. Yani birlik olmak. Hip hop'ta bunu başarmaya çalışıyoruz. Biz her gün, yani hip hop camiasında bütün dansların, bütün kültür kategorilerin bir olup jam'de grafiticinin, dansçının, rapçinin, DJ'in hepsi bir arada olup bir aile, büyük bir aile beraber geldiğimizde o enerji sağlanıyor ya. Burada da bütün insanları öyle görüyorum. Yani hepimiz bir şeylerin parçasıyız ve başka bir ülkeye gittiğimizde neden kim o İnsan değişmiyor. Sadece sana bakanlar değişiyor ama o sıkıntı bakışta bence. Hı-hı. O insanda değil. Ben buna inanıyorum.
1: Peki. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Kadir Amigo Memiş, koreograf ve grafiti sanatçısı. Kaldığımız yerden devam edelim. Örnekse şimdi New York'un yeni seçilen belediye başkanının Trump'ın kendisiyle ilgili sözlerinden sonra söylediği çok ciddidir. Burası göçmenlerin ülkesi diyor. New York Belediye evet. Başkanı. Göçmenlerin ülkesi. Burada hepimiz göçmeniz. Kime ne anlatıyorsun? Kim yerli, kim yabancı? Böyle bir şey olamaz diyor. Şimdi dönelim Avrupa'ya. Avrupa'da örneğin bir Parisyene, yani Parisliye. Efendim ben buraya geldim, ben de senin kadar falan. Yok. Ben Parisliyim, sen dışarıdan gelensin. Çünkü aynı Parisli Lyon'dan gelene de aynı muameleyi yapıyor.
2: Doğru.
1: Belki bir Türkiye daha fazla ama Lyon'dan gelene de aman şekerim sen de kimsin filan. Dönelim Türkiye'ye. Bir İstanbullu bir taksi şoförü sorarsa, kardeş memleket nere? İstanbulluyum derse, üzülme, geçer. Yani çünkü İstanbullu olmak övünülecek bir şey değil, sanki bir dezavantajmış gibi. Çünkü İstanbul'da da İstanbullu olan yoktur. Çok az bulunur. Onun için der ki işte herkes birbirine memleket neresi diye sorar. Paris'te düşünebiliyor musun yani? Ya da ben kardeş memleket neresi? Biz sorarız anlamak için, tanımak için, kategorize etmek için.
2: Evet.
1: Şimdi Berlin'de bir şans görüyorum ben. Berlin New York gibi. Yani hepimiz göçmeniz diyecek bir süre sonra. Neredeyse Almanca değil İngilizceyi birinci dil yapmış. Herkes birbiriyle daha rahat anlaşıyor diyor. Bu da Berlin'i Avrupa'daki diğer bütün başkentlerden ve metropollerden bir çağ ileri sıçratıyor. Yani onlar hala şövenizmleriyle uğraşırken ve dünyaya ayak uyduramazken bu şövenizmleriyle ve göçmen meselesini falan filan şövenizmle değerlendirmeye, bakmaya çalışırken Berlin, Almanya'daki diğer şehirlerden, sadece izlenim olarak söylüyorum bunu, ayırıyorum ve Berlin New York gibi olabilir. Ve zaten bir metropol olarak da böyle geleceğe hazırlanıyor. Dolayısıyla siz bir sanatçı olarak gelen sanatçıları değerlendiriyorsunuz. Başka bir adam, Mercedes fabrikasında çalışan bir adam, gelen mühendisi değerlendirecek. Siz de bunu değerlendiriyorsunuz. Bu açıdan nasıl görüyorsunuz buraya yeni gelip yerleşen ekspat ama sanatçı? Sanatçılar nasıl bir şey geliyor? Güçlü bir sanatçı geliyor mu? Yani herkes kendisine sanatçıyım diyebilir ama güçlü, umut vaat eden sanatçılar geliyor mu?
2: Çok güzel bir soru. Yani şöyle.
1: İzlenimlerin son tanıştıklarınız filan mesela.
2: Ya şimdi mesela önce bu şehir kültürü ve her şehrin kendine göre bir kimliği var. Yani şehri de bir yaşayan cisim olarak kabul ettiğinde şehir bir beden oluyor. Ve bu bedende de o kimlik kazanılıyor. İşte kesinlikle her şehrin kendi ruhun olduğunu biliyorum. Ve Berlin'de bu konuda çok ileride. Çünkü buradakiler, Berlin'de yaşayanlar böyle çok soft insanlar ve çok çabuk kabullenen ve insan onurlarına çok dikkat eden insanlar. Yani buraya gelen sanatçıların çoğu, benim mesela Türkiye'den arkadaşlarım var, onlar da buraya yerleşti. İlk önce tabii ki heyecan oluyor bilmediğin yere, çünkü Berlin çok besleyici bir yer. Yani bütün sanat kollarından, müzikten, konserden, sinemadan, tiyatro, hepsi çok besleyici. Ama bir zaman sonra bir şeylerin farkına varıyorsun. O farkına vardık. Mesela bazen 3 sene 5 sene alabiliyor. İnsanlar soğuk gelebiliyor. Yani İstanbul'da hani böyle insan birbirine dokunup böyle o şakalar eksik oluyor. Burada bir mesafe geliyor araya. O mesafe bazen soğuk olabiliyor. Ama Alman insanları bazen o soğuk ama onlar dostluğunu yakaladığında çok samimi ve sıcak olabiliyor. Dolayısıyla bunu anladıktan sonra olay başlıyor aslında. O deneme süreci, hani şehirde nasıl yaşarım, yol nedir, bunu beden olarak, kalbi nerede, bunun beyni nerede, bunu anladın mı? Tamam diyorsun, bu adam bu böyle ya da bu kadın böyle. Ben de şehirleri kadın olarak görüyorum. Benim yaptığım grafitelerde kadın bedeni kullanıyorum. Çünkü Almanca'da Die Stadt feminin, Dolayısıyla bu şehri kadın olarak gördüğümüzde bunu hem seviyoruz hem aşık oluruz hem tecavüz ediyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey bu aşk. Hem...
1: Peki burada duralım. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Kadir Amigo Memiş, koreograf ve grafiti sanatçısı. Kaldığımız yerden devam edelim lütfen.
2: Evet.
1: Ya da onu bitirmiş miydin?
2: Gelecek soru daha önemliyse gelecek soruyu.
1: Peki.
2: Çünkü anlatacağım çok şey var.
1: Evet, biliyorum. Berlin'den söz ettik ağırlıkla. Sizin için Berlin kadar önemli başka hangi şehir var Almanya'da? Sanat üretimi açısından, sanat çevreleri açısından.
2: Güzel. Berlin'i karşılaştırmak çok zor ama önemli olan Hamburg ve Mannheim kalıyor benim aklımda. Evet, Hamburg çok bazı ve belki de o gemilerle ve o hip hop'un aslında bir merkezi olduğuna bağlı olabilir. Ve çok arkadaşım da dostlarım da var. Severim Hamburg'u.
1: Ben bir sanat sergisi gezdim. Açık havada grafik sanatçılarının, grafiti değil ama grafik sanatçıların afişleri falan. Müthiş işler buldum. Hamburg'un böyle bir ustalığı, öncülüğü var mı acaba? Bilmiyorum ki.
2: Evet, yani o bir sanatsal tarafı var.
1: Var değil mi?
2: Ama ben hep o şehirlere böyle hip hop tarafından baktım da böyle onları şehirleri hip hop'a bağlandırmaya
1: çalıştım. Bir de Mannheim'i söylediniz.
2: Evet, Mannheim. Çoğu işte işçi sınıfının kaldığı şehir ve fabrikaların olduğu bir yer. İşte bu eski Berlin'i hatırlatıyor. Mesela geçen orada tiyatro yaptık. Bu bir filmi sahneye çevirdik. Tiyatro oyununa. Ve orada iki ayda onu fark ettim. Yani Berlin'i hatırlatıyor. O böyle insanları çok sıcak, Türk kültürü iç içe girmiş.
1: Mannheim'dan söz ediyorum.
2: Mannheim. Evet ve...
1: Şimdi benim aklıma taktınız Mannheim'i. Evet,
2: evet, lütfen.
1: Ben merak ediyorum.
2: Evet, güzel. Ben Mannheim'i seviyorum. Yani Heidelberg'e yakın. Heidelberg de görsel olarak, turistik olarak şıktır. Ama onun yanındaki Mannheim belki biraz soluk görünebilir ama daha canlı ve daha çok umut veren bir şehir diye görüyorum. Evet.
1: Peki, her konuğumdan istediğim bir şey, bana Almanca bir kelime öğretin. Sizce önemli... Bence de önemli olabilecek ya da işime yarayacak ya da beni düşündürecek bir kelime.
2: Bence bugün Opfer-Schicht alalım.
1: Ne?
2: Opfer, kurban, Schicht, tabakası. Bu bence...
1: Nasıl yazacağım?
2: O-P-F-E-R. Opfer.
1: Evet.
2: Evet. Schicht, S-C-H.
1: S-C-H.
2: I-C-H-T.
1: Vay, Opfer-Schicht.
2: Şimdi bu da... sana böyle hikaye olarak belki anı olur Berlin'e.
1: Lütfen.
2: Bir dakika, metroya girdiğinde o Opfer-Schicht var ya. Şunu şöyle bir hikayede kaydedelim. 90'ların ortasında Scratchy diye bir grafitinin bir temel aslında dedesi diyelim. Grafitinin, tag writing'in bir kültür, yazma kültürü. Küçük taşlarla camlara ismini kazıyorsun. Çok zor yazılan ama çok basit yazılır ama uzun süre kalıyor camda. Almanya diyorlar ki ya bu kültüre karşı bunlara hani bu vandalizm sayılıyor. Burada bir gazeteye şey verelim, ilan. Bunları yakalasınlar ve bir para cezalarına çarptıralım. Şimdi bunlar o artikeli yazıyor gazeteye. Bunlar tabii ki yayınlıyor ama bu gazete Berlin değil, Almanya çapında dağıtılıyor. Ve şimdi bu bir kültür bir patlıyor. Bakıyorlar bu geri tepti, biz yanlışlı yaptık falan diye, hiç zamanları kalmıyor. Ne yapabiliriz? Hemen camları koruyalım. Ne yapalım? Bir plastik folyo yapıştıralım üstüne, bir bant. Bunlar kazılsın, o kazılanı çekelim, en azından camı kurtarırız. Bunun adı da Opferfolie, yani kurban tabakası. Benim yaptığım projede hani şehirleri konuşuyoruz. Bu şehirleri benim babamın jenerasyonu savaştan sonra kaldırdı ayağa.
1: Evet.
2: Ama işte bu insanları bu toplumda yer vermiyorlar. Bunları mute ediyorlar. Bunları görmezlikten geliyorlar. Projede Opfer-Schicht'i ben aslında onu yan yana yazdığında bir kurban sınıfı ortaya çıkıyor.
1: İşte bu müthiş. Müthiş bu da, bir düşünce.
2: Bu da benim müthiş. Sana hatıram.
1: Müthiş, müthiş. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Hakikaten aydınlandığım bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz.

eder nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak.

0: kölenim. Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: kaptan.
1: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: sanki ağlamadım çok.
1: Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarım.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Métropole FM, özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Mayıs'ta sigarasız kampanyası başladı. Amaç sigara içenleri bu ay boyunca bırakmaya teşvik etmek. Nikotin ve Tütün Bırakma Enstitüsü'nden psikolog doktor Karin Witsum en çok merak edilen soruya cevap veriyor. Bu soru ise sigarayı bir anda mı bırakmalı yoksa azaltarak mı? Doktor Witsum aslında kesin bir şekilde bırakmak gerektiğini vurguluyor. Azaltarak içmenin bazı dezavantajları olduğunu söylüyor.
2: Also man sollte wirklich eben harten Cut machen. Und das reduzierte Rauchen hat viele Nachteile. Es wird das Ritual weiterhin aufrechterhalten. Das Rauchen kriegt fast noch mehr Platz im Alltag, weil man oft dann dran denkt, noch 2 Stunden, bis die nächste drankommt. Und die wird dann auch intensiver konsumiert und führt eher dazu, dass man noch eine stärkere Bindung ans Rauchen erzeugt.
1: Bırakma sürecini kolaylaştırmak için neler yapılabilir sorusuna cevap olaraksa, tetikleyici durumların değiştirilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor. Örneğin kahve ile sigara içenler ilk günlerde kahveden uzak durabilirler şeklinde vurguluyor.
2: Was man vielleicht immer machen kann beim Rauchstopp ist, dass bestimmte Auslösesituationen, bei vielen ist es ja zum Beispiel der Kaffee, dass man sagt, man verzichtet erstmal die ersten Tage und Wochen. Andere kann man verändern, also zum Beispiel den Kaffee aus einer anderen Tasse trinken, einen Löffel in die Hand nehmen.
1: Son yıllarda birçok kişi elektronik sigara ya da tütün ısıtıcılarına yöneldi. Bunların daha güvenli olup olmadığı sorusuna verilen cevap ise bu ürünlerin uzun vadeli etkileri tam bilinmiyor. Araştırmalar bazı olumsuz etkiler gösteriyor. Kesin sonuçlar için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
2: Also es ist ein bisschen die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Die Giftstoffe, das kann man im Moment langfristig noch nicht so richtig abschätzen, was da alles drin ist. Also es gibt natürlich schon viele Studien, die das jetzt festgestellt haben, dass das sehr viele negative Auswirkungen hat. Aber die meisten, die das nutzen, sind ja jetzt noch Einsteiger in diese Produkte. Und da ist es schon wichtig, dass man auch seriös bleibt, dass das eben langfristig noch nicht bis ins Letzte aufgeklärt ist, was da alles wirklich an Schäden passieren wird.
1: Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta ne kadar sürede değişim başladığı üzerine ise Dr. Witsum 48 saat içinde tansiyonun düşüp kan dolaşımının iyileştiğini vurguluyor.
2: Also nach dem Rauchstopp geht es sehr schnell los, dass der Körper anfängt sich zu regenerieren an verschiedenen Stellen in einem unterschiedlichen Tempo, aber Blutdruck sinkt, die Hände und die Füße werden besser durchblutet. Das ist alles innerhalb von 48 Stunden schon möglich. Und mittel- und langfristig ist es eben das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko, das man damit aufgibt.
1: Değerli dinleyenler, Mayıs'ta sigarasız kampanyası başladı. Nikotin ve Tütün Bırakma Enstitüsü'nden psikolog Dr. Karin Witsum da kesin bir şekilde sigaranın bırakılması gerektiğini, bu süreci kolaylaştırmak için tetikleyici durumları değiştirmenin önemli olduğunu belirtiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: pazar gününden perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Yıllar geçse de üstünden